Bu mana özümün aldığı bir mezgilde imtihanı tayarlık kılgıdımını əslətdi. Her günü etdiğen turup kütüphanığı barğandın keyin süratki tartıp dostlar çemberge çıxırıp koyattım. Bir kitap, bir istakan kahve,

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirləvatkan radio anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mondri Davos Karalmisi sözlüşü şiğinde kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

berib, taraqqi qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiki haqqoniy huquq manfaatini kafolatlantirib, huquq barobarligi, fursat barobarligi, qoida barobarligini ilgari surib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot fursati va natijalaridan o'rtaq bahrlantirish kerak. 4. Dunyoviy xirsqa qo'l tutishib taqobil turib, insoniyatning go'zal kelgusini birlikda yaratish. Iqtisod dunyoviylashayotgan davrda yangi tasman o'pki yallug'i yuqumidek tasodifiy ommaviy sayya vaqasini hargizmu oxirgi bir qitimliq vaqa degili bo'lmaydi. Dunyoviy ommaviy sayyani idora qilishni jiddiy kuchaytirishga to'g'ri keladi. Yer shari insonlar yashaydigan birdan bir makon. Klimat o'zgarishiga taqobil turish salmoqini oshirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotga turtki bo'lish insoniyatning istiqboli va kelgusiga munosabatlik. Insoniyat duch kelgan barliq dunyoviy masalalarni har qanday bir davlatning yoki yagona harakat qilib hal qila olishi mumkin emas. Cho'qim dunyo bo'yicha harakatga kelish, dunyo bo'yicha taqobil turish, dunyo bo'yicha hamkorlashish kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, dunyodagi masalalar chigish murakkab. Masalani hal qilishning chiqish yo'li ko'p tarafchilikni qo'g'dab va amaliyotni ko'rsatib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishdir. Biz ochiq sig'diruvchan bo'lishni ching turishimiz, bekinmichilik, yahlimichilik qilmasligimiz kerak. Ko'p tarafchilikning muhim mazmuni xalqaradagi ishlarni ko'pchilik bamaslahat qilish. Dunyoning istiqboli va taqdirini har qaysi davlatlar o'rtaq egilash. Xalqarada kichik guruh bo'lib ilish, yangi sovuq urush qilish, yaklash, taktistilish, qo'rqitish, hadislar munosabatni uzish, ta'minotni uzish, jazolash, sunniy holda ayrib etish, hatto ado juda bo'lish, dunyoni faqat bo'linish, hatto qarishlishni so'raydi. Bo'linib ketgan dunyo insoniyat duch kelgan o'rtaq xirsqa taqobil turolmaydi. Qarishlishish insoniyatni tuyuq yo'lga boshlaydi. Bu masalada insonlar echinishlik badal to'ligan. Biz oldinqilardan saboq olib, undoq ko'ni yo'lda endi qat'iy ma'masligimiz kerak. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasida ching turishimiz, tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni ching saqlab, ideologiyadagi bir tarafning qarashdan qutulib, hamkorlik mexanizmi, ideyasi, siyosatining ochiqligi va sig'dirishchanligini eng zo'r darajada kuchaytirib, dunyoning tinchligi va muqimligini o'rtaq qo'llashimiz kerak. Ochiq dunyo iqtisodi barpo qilib, ko'p taraflik savdo tuzilmasini qat'iy qo'g'dab, kamsitish, yaklash xarakterdagi o'lcham, qoida, sistemani bekitmasligimiz. Savdo, selinma, texnikani ayirib o'tadigan egiz tomliq qo'rg'on qurib olmasligimiz kerak. 20 davlat guruhining dunyoviy iqtisodni idora qilishdagi asosliq supuliq o'rnini mustahkamlab, makro egilik siyosatlarini moslashtirishni kuchaytirib, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligini qo'g'dab, dunyoviy pul muomila sistemasining muqim, sog'lom yurishini qo'g'dab, qurilmalik islohotni olg'a siljitib, dunyoning umumiy ehtiyojini oshirib, dunyo iqtisodining texnik yuqori sifatlik, texnik avrishim taraqqiy qilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Biz xalqaro qoidani asos qilishda ching turishimiz, o'zimizni cho'ng tutmasligimiz kerak. Qadimda jungoluqlar qonunning chiqarilganligi idora qilishning boshlanganligidan derak berdi degan. Xalqaro jamiyat har qaysi davlatlar o'rtaq hosil qilgan qoida va o'rtaq tunish bo'yicha idora qilinishi kerakki, bir yoki bir qancha davlat buyruqvozlik qilsa bo'lmaydi. Birlashgan davlatlar tashkilotiy nizomnomasi davlatlar aro munosabatdagi hamma e'tirof qilgan asosiy mezon. Xalqaro jamiyat o'rtaq tuzgan umumiylik e'tirof qilgan bu xalqaro qoidalar bo'lmasa, dunyo oxirida
küçüklükle acizlerini yem kılıdığan cangal kaydısı gibi yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz halkıra kanunçılıkını katkı yolu koyup, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistema, halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertipini kılç tevrenmeyi kovduşumuz gerek. Köptereplik aparatla köptarapçılıkni emniyet körstidigan supa. Şundakla köptarapçılıkni qogdaydigan asasi ramka. Onun nopozluqlugi ve önümlüklugi qogdulishi kerek. Her qaysi devletlerinin munosabetini tüzüm ve qayda arqalıq maslaştırış, qeliplaştırışdı çıngtırıp, küçüge tayinip, acizlarını boza qilishga qarşı turishimiz kerek. Kimnin belikitom, muştumu çoğun bolsa, Şunun digini hesap olsa bolmaydı. Köp terapçilik namı da yak terapçilik kılışkın bolmaydı. Prinsipti çıntırıp, kaydı biktilgen aman, köpçilik önümlük emel kılış gerek. Tallaş karakterlik köp terapçilik bizden tallışımız bop kalmaslık gerek. Biz kinişiş, hemkarlış da çıntırışımız, tokunuşmaslıkımız, karşılaşmaslıkımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümündeki perik, karşılışış, türkişinin sebebi olmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüç küçü. Perikini hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, ıhtılapını kenişiş, sözlüş arkalık halkılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgü şunu kayıt kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada Karışlışıdığan, tırkışıdığan tuyuk yolda manganda meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun. Ya ki soğudu uruş, pen teknika uruşu bolsun. Ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Halkının bek saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkürü, nöl neticilik iliş konu ideyesini çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara çünüştü çıntırıp, Strategiyelik fikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin için ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga oru kolaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıçtek tar siyasetini red kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir terepleme usullarını çörüp taşlap, Her qaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukukı kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülün işini ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, haqqani buluş asası da rıqabetli işin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydiğan iliş musabıksını emez, belki öz ara bəslişidiğan, ortak yüksülüdiğan yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toxtap kalmazlıkımız gerek. Dünya 100 yılda mı görülüp bakmağın zor özgürüşünü başını keçirmekte. Bu hem zor terakiyat devri, hem zor özgürüş devri. 21. əsirdeki köp terapçilikte toğırlarını saklap yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp terapçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çın turup, Hem mevkani dünya endisidiki özgürüşkü koyup, dünyavi hırsk takabül turuş ihtiyacını közdü tutup, kent türde kenişiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz dünya seyye teşkilatının rolünü cari kıldırıp, insaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Teşkilatı ve Xalqara Pul Muamile, Pul Sistemisi ıslahatını alğı sılcetip, Dünya İqtisadının işini ilgiri sürüp, Terakki kılıvatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşluğu kapalatlı kılışımız gerek. O adamlı merkez kılış, pakitini asas kılıştek siyaset yönlüşü de çıntırıp, Dünyavi rakamlık idare kılış kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini emelileştirip, yeşil terakiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp,
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl

Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programımızı avval qayta yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoqdi.

La balını ilish bahanasida baldur ishdan tushib ketayotganligimni. Xizmatdoshlarim menga chirib bir narsa deymisimi, ammo har kuni ishxonadan qanchalik xijolatda chiqib ketayotganligimni zodila bilmaydi. To'g'ri, Shafqat bek aldirash. U hech qachon qo'ldagi ishlarni tashlab, ataydan balani og'ir kelgan emas. U tong saharda nashtani qilib, birinchi bo'lib shirkatga bordi. Doim kech qaytadi. Bundaq chaqlarda u ismini qo'shib ishlagan yoki ma'lum xaridor bilan to'xtam ishlari to'g'riliq birni tomoq yegan bo'ladi. U yana diqqatining chechilib ketmasi uchun telefonini ayriblan yoki ovozsiz holatga tanshab qo'yadi. Navoda uning yordamiga ehtiyojli bo'lib telefon urib qasam, qo'ldagi ish tugaganda ondan telefon qaytardi. Bu chaqda men yo'liqqan qiyinchiliklarni hal qilib bo'lgan bo'laman. Mush sababdan mekin bara-bara uningga dard etmaydigan. Har qancha qiyinchilikning amalini o'zim istaydigan bo'ldim. Turmushim mana mushundaq ma'nisiz ham tip-tinish o'tib ketyapti. Shafqat bilan to'y qilganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa-mu, nemish qilur uning bilan 80 yil o'y tutgandek. Go'yo mushu uzun yillar mobaynida barliq gaplarimiz deyilib tuygandek hissiyotda edim. To'ydan burunqi hayajonlar bir-birimizni xushal qilish uchun qilingan sovg'atlar. Sham yorug'idagi romantik kechki tomoqlar. Qayt-qayt berib yotgan va'dalar qani. Ajaba, to'ydan keyin bular bara-bara g'ayib bo'lib ketadigandir. Bular faqat yigitning qizni aldab-saldab erkakga erilish yo'lidagi hiyla-mikrlarmidi? Men Shafqatni haqiqatan yaxshi ko'raman. Ayni vaqtda ota-onam uningga yotliq bo'lsam, bu yot shaharda yolg'izlik tatib qoldiganligimni aytib, to'yimizga qo'shilmagan edi. Ammo ikkimizning muhabbati va Shafqatning Gulmirani ko'z qarchig'imni asirgandek asrayman. Mangu yendin ayrilmayman degan va'dasidan ta'sirlanib, to'yimizni chiroyli qilib qo'ygan edi. Biroq bugungi kunda Shafqat har kuni yonimda tursa-mu, nimish qilib men shuncha yolg'iz? Paranglarimiz nimish qilib bola, xizmat, uy temisli aylandi. U mendan yiroqlab ketyotamdi yoki men undan yiroqlab ketyotaman. Oyiga chiqmas xayollar meni mushunda qiynaydigan bo'lib qoldi. Do'stlar chambirkida do'stlarim ataydan chiqirib qo'ygan yo'ldishi va bolalar bilan dam olish qilgan sayohat bayramlarda erishgan sovg'at va qizil buloqlarning rasmlarini ko'rib ularga rostdan nima sevib keladi. Degan mushunda romantik bo'lsa, qaysi ayol xo'shal yurmaydi deysiz? Ayol kishi degan o'shki yig'ing deyishdi-ku. Tatlı bir eg'iz gap, bir tal atirgul bilan dilimiz yayrab, chechimizni supirga, qo'limizni ko'say qilib beramiz. To'yindagi qiz yigitlarning muhabbatli turmushni ko'z-ko'z qilishni demaylik qo'yay. Ba'zida meni ulardan narim kam degim keladi. Men mushaqqatni tug'ilgan kunimda atirgullarni sovuq qilsa, Demiliş günlerimin hemrah bulup sayahat gibi asa. Romantik kahve hallada muhabbetlik paranlarını kılıp kahve içip bese. Ben bu şirin minutlarını resimge tatı bilip dostla çembergimge doyunlağı çıkırıp dost düşmelerimden hesetlerini kuzgu besem deyme. Ama Şefkat'ın bundak işlağı az rahmı hevesi yok. Demiliş günleri öyde kompüterinin aldığı mıhtek oldurup işleyini işleyen. Narazı bulsam silah üçün türü şivatı mən xuddun. Pul tapsam mı, sizler hajda isle emez mi? Hazır rıqabet pek keskin. Bizden kiçikler teyhimi küşlük. Şirket degen kim tırışmısa şu çalınıp kaldıgan çay. Beni doğru düşünün, bulamda o dap koyuşları çok teyhiydi.

Бүгін балалық байрамы. Балаларымның хошалығы белән кирешкәндәк, şirket Шәфкатны башка бер шәһәргә бер һәфтәлек командировкага әвәтмәкче булды. Шәфкат мо бу кытымкы өнү машинаның юқырлыгы тупайлы рәт кыламаганлыгын әйтте. Бирақ кытым рәт кысыңыз булмамды. Бүгін дигән балалық байрамы турса, дидем әтегәндә нәрсә кирәклене йыгыштырып аткан Шәфкаткә хапы булды. Әсле 2 көннән кин мамакчыдык. Планда үзгәреш булды. Akşam toyuqsız bugün ətiyən yolğa çıxışını uqdurub qaldı. Onun üstüge bu qeydin bir yerdiğən pulumu xeyli köptən ə? Dedi Şəfqət çamdan rətləb idi. Pul, pulla dəyirikən siz. Sizdən nəzirinizdə bu öy, bu balla bağ mı yox? Qarana bu bicarı ballağa. Bayramını kütü atqılı nə vaq? Onun üstüge bugün digən yekşəmbə. Ballarınızın muşu bayramı da bulsun, oylab qoysun zamandı. Dedim özümlü bir sıvalanmay. Мен мо қастан қамыдым Гүлмира. Сізге түшендіріп атыман ғой. Бақшаға мен қайтып келгеннен кейін апасақ мы болады ғой. Оның үстіге бұл балалар бақша беріп бақмаған болмаса я. Жолсызды қымаға. Мен мо мұшы айылны сіздерді деп тұрышып атыман ғой. Шапқат қайшырымға парва қылмай, қайтып келгеннен кейін чоқын бақшаға апарып, һәм ойыншықларды ойындырғанлыққа тоғырсыда, ішкі балаға вәде беріп, чамдана сөрігіне шығып кетті. Dinnaz, dadısı çıxıb getkəndən kin, özün tutu olamay panqı da jığılıb ətdi. Sınlım, boldu jığılıma. Dadam, kəlgəndi bağçıq apıray dedi. Dedi oğlum Reyfat sınlısıqı təsəli bir. Amma onunlu közlərdən soruqı bir isturgan yaşla marlap duraddi. Bugün həmi balla bağçıqı barıdı. Bugün bağçıda oyuncuq çıxdırsa, dadam digən yolğancı. Aldıq gün dexi bayramda bağçıq apırıp oyundu mən digən. Бүгін еңі кеппеді тұрмыды. Қызым көя, яқшы көрдіған нәсіні жүтіріп қойғандайк, жиғылашқа башылды. Рифат мұ, лам жемдеместін порныны татып, сыңлысының еңі да яйк қарап өмчейіп тұратты. Олақ қарап ішім сейрылды. Кичік вақытырымда, мен мұ башқы байрам күнләріні білмесем мұ, балла байрамының вақтын оптан білеттім. Хәм, мұшу байрамны интызарлық білен күтеттім. Dadam apam hər qancı aldıraş bolsumu vaqt çıxırıb bizni bağçığa oynatqıla aparatdı. Muşu bir gündəki oynayan oyuncuq yegan marojni paxt kəmpütlə mənim bir yıl dostlarımğa damlap yürüşüm getdi. Şığılmaqla o maqballarım. Bugün sizlərni bağçığa mən aparay bolamdı. Dedim külüb durub. Rasma apa, siz nim degen yaxşı o maqapa. Dedi tınlas gözdəki yaşını qolabdan sürtüblə məni qucaqlab. Biroq Dadam men kelgende opray degendi, dedi Reyfat. Dadanla menin japa tatıp kelişimden ensirip, özü qaytıp kelgende andan opray dep oylagan gep. Lekin bunun şartı ba. Çoqum gepimni anglaysizlarmı? Bağçada adam köp, qalaymaqan jügürmeysizlar. Bir qitim oynap bolgan oyunçuqni qayta oynamaysizlarmı? Maqul, chataq yoq. Deyişti balala tang çoqurşim. Bugün bağça haqiqatan adam dengizge aylangan idi. İşki balamını jütürüp koymasıq üçün olanın kollarını şunç çın tutu asam mı, əmma olan yolqınıb tərəp-tərəp keçip işatdi. Isıqda hər bir oyuncuqnın aldıda 20 saatini artıq öcələtdə turğunum qıçışlıq, ola bahası qımmət bu oyuncuqni pəqat bir nəçə minutlu oynayalaydı. Bir işki saat ötməylə yerib halımdan kettim. Azraq dəmil valaylıya deyəngə unamdı bu balıla. Olanı yalğız baxcıq ilib kəyinimgə toydum. Bula oyunqı qandıqan dekəməz. Kiçik çağlarımızda ata-anlarımızı ayıp pul amaydığan tayyaq quraşdırımı oyunçuqlarını talap oynaydıq. Üyümüzün əkivağan çay, nan və meyvi çivələ bilən köngüllük dalı tamıqı yeydıq. Köp pul xəcləməyimi muşındaq bayram günlərini köngüllük ötkizələydıq. Bugün planlap əkəyən pullarım tüyüqini nə vaq? Ballarımını, qurulduluq qalğan portmalarını körsüb yürüb, qaydışıqı qaylı qılanmıqan dinkin, dörd yerəni kip olanı sörgünümcə bağçını ilip çıxıb getdim. Şunca oynasam mı kızım benden narazı bu bir

jığlab getdi. Oğlunun gözü yanına bağçıda qaldı. Bağçının aldımı adam yanınızda aylanğan idi. Adamla yol boyu da talışıp taksi tosu atattı. Adatı tosu mısınız mı, maşini gerek mi odab signal urup toxtaydıgan qar taksilanın bugün birimi görünmekti. 20 saatin artıq turgan bolsam mı, bizge birimi taksi toxtamadı. Taksiden ümidimni üzüp, ballarımdan yerip getim deyinige pärva qınmay, aldı trafikke avtobus bekitige qarapmaqdı. Maşina lazım mı? Tuyuqsız yenimga tulpar markalı qar pikap kelip toxtadı. Şopur yerim içilgan aynaktan bağın qarap külüp duratdı. Hə, lazım, dedim mən aldırap. İşini içip, ballarımda maşinaga çıkadı. Bizni Kuyaş Oltraq rayonu apırıp koyun, ha? Meni tonudunuz mu Gülmire? Şopurnun sözünden hayran bulup, onun kız sencilap qardı. Beşini kaynige burap, bizge qarap külüp durgan bu jigitni heç tonuydugan da kemes idim. Meni tonumsız, dedim ben hayranlıkın yoşuramay. Ha, tonuy men. Siz mi meni tonuysuz? Dedi jigit mulayim talapızda maşini haydi geç. Keçirin, siz ne pekatlı tonuyamadım? Toluqsız otur mektepte oku atkan vaxtınızda nait kapsız bir parti dişiniz buladıgan. Untup kapsız da? Dedi jigit külüp durup. Azimet? Özüm tutulamay avazımını koyu ettim. İsimge keldi. Helaki tapşırıqlarını daim köçürüp aldıgan, peçinlerimle uğurluqçı yev aldıgan, çaşlarımı siyiğiz çaplap koyup, meni şığlatıp oynaydıgan, kapsız azmetsiz mi? Ha, endi isimge keldim bana. Baya yol boyda taksi dostu durğunuzunu körüp de sizin tonu aldım. Yanlı burun kudak çıraylıq durup siz. Karanama perip gettim. Tas kaldınız meni tonum ayqağılı. Dedi o kül. Çak-çakı yanılı ustikensiz cümü. Körüşmegil uzak boğaşka tonuyamay kaptı men. Siz toluk otturunu okumayla otur teknikomu intan berip ketip kaldınız. Kiyin anlısak aile boyunca başka yurtu köçüp ketip sile. Şuncu uzun yıl ötüp mu uçuruşup kaldıqalıqımızni zarıl oyla paqmaptı men. Şunu dağı, körüşmegile bek uzun boptu. Balıcı aklımı çoğup ketip de mana. Men bir neçe yılın aldıda acırışıp kettim, balam yok. Dedi o özünün turmuşunu kıskıcı tonuşturup. Konu sabahtaşlar bir yekese, ötmüştüki güzel əsrinler yadığı gelip paranları kısıp gedirken. Mahallimizin aldığı köyüce, ikimizin yaptırı pekatlı tügülmedi. Paran arlıqı da mən onunla yoldaşımın ətiyenli komandoru kığı çıkıp gedirken. Şuna bugün ballarını yalğız bağçıq ile köyelikini eğitip gülübürgece, o hoşluşkı təmşilginimde eğiz açtı. Mündaq kılaylı Gülmire. Bugün balla bayramı. Onun üstüge ətiyenli bir bağçıda yügürüp yürüp çarçap gettiniz. Mən muşu umaq ballarınızın bayramını təbrikləb bir mihman kılıb alay. Rak korumusu bək oxşaydıgan bir aşxanı bilmən. Ballanın köngül tatam dekin, dedi. Bayatın biri maşında közleri uyquğa ilinip qalğan ballarım özleri amıraq rak korumusunun gepini anlap canınıp getdi. Barayli abba rak korumusunu yiyin batdi, dedi kızım mağa yalur. Rahmet azmet. Bizni əkəb qoyman deyə pilimi avarı buldunuz. Dedim onun tələbini çıraylıq rədd qılıb. Vay voy, nəmi rəhmət edisiz. Bu gün mən ballanı mehman qılıb alay. Bayram eməsmi? Tatınığan iş yox. Biz degan konu savaqdaş dursaq. Dedi o sözdə çıq durub. Şunca rədd qısam mı iki balamın ödünüşi Əzmətnin çıq durub elişi bilan amalsız məqul buldu. Əzmət bizni şəhərimizdəki ən dağlıq aşxanın ayrımxanasında xeyli çıxım tatıb mehman qaldı. İşkimiz ündilerimizle koşu olduk.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Obdursul Obdriyim. Sevimlik dostlar, hazır turmuş ritimimiz intayın tezleşip gitti. Hizmet, ügünüş, turmuş ve başkışlarının helekçiliği de odamlarının hatırcam tiniş oldurup kitap okuşka vakti yetmez bulup kaldı. Manı muşundak ehvalda radyo dolkulur arkalık kitap anlaş, kişilerin bilim alıdığan, meneviyetini beytidığan, ruhunu tavlaydığan, könülünü huzurlandırdığan en yakşı tallışı hesaplanıdı dep karayman. Ben zaman makan bir payan, kezip çıkalmaz insan, kitabet katırsı de bilim kuyaşı ayağın digen mısralani tolumu yakşı görmen. Hem radyo kütüphanesi programımız arkalık silege dünyaga meşhur edebi eserlerini sunup menevi turmuşunlağa azırak huşallık ata kılalısam şunundun intayın hursen bulumen. Sevimlik dostlar, bugündün başlap huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömür

0: odatdagiga o'xshash muloyim va ozroq talvilachi bir kulgi paydo bo'ldi. Keyin u o'zining osh kulgisi uchun o'zini kechirmagidek holda pushaymonma qildi. Chunki xotini Dolly uning u kulgisini ko'rib, xuddi biri kelib yingni sanjigandek qattiq shurkunib va g'azabini bosolmay bir necha og'iz ochiq gap qilib uydan yugurib chiqib ketgan. Shuningdan keyin uning bilan ikkinchi ko'rishmagan edi. Hamma ayib mening sarangdek ashundoq kulganligimda, dedi Oblonski ichida o'zini ayiblab. Endi qanday qilish kerak? Qanday qilsam bo'la? So'rdi u umidsizlik petib o'zidan. Lekin bu savolga javob topolmadi.
1: Men sana şunu dep koyayım. Sende gurur degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmak kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Men zat neymiş kıptı men?
1: Men neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını men sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkillemek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansiyon ötküzüp versen yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ötüpsen, Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne bile? O ne bile'nin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

خوتونونی özünün onunga kılıvatkan sadakatsizlikini bilidu. Bilip durup bilmeski saludu. Deple oylap yürgen idi. Hatta xotinini hazır qerip çıraydın ketti. Ademni özüge tartkudak yeri kalmadı. Vapadar xotun küyümçan anı bulup ütüp kessili boludu. Özünün hazırkı halatını bilgeçke bana ken korsaklık kılıdu. Hem hiç nimini könlüge almaydı dep oylugan idi. Kim bilsin onun eksiç iş boldi. Emdi men şermendi boldum. Oblonski amalsız tohtumay uluğ kiçikten attı. Bu iş çıkıştın ilgire işla köngüldeki dek küllerimiz şundak çıraylık ütuvat attı. Xotunum balılları bilen pekirlin etti. Könlü tok yüretti. Özünü bəxtlik iz kılattı. Mən onun işlerine arlaşma ettim. Balılarını kandak terbiyelise, öyünü kandak tutsa özünün ihtiyarı idi. Rast gepni kısam, bizni nes bastırığını aş okutkuşu boldı. Özünün balılarını okutuvatkan okutkuşu ayal bilen, işbeş tartışıp yürüyüşünün özü mü, bir çakınılık, peskeşlik emes mi? Ama o tolumu celipkar, çıraylık ayal idi de. Şu aralıkta o Roland Han kızının çaknap durduğan bir cüp gözünü, yıkımlık külümsereçlerini köz aldığı kel turvaldı. Lekin o bizden öydü turvatkan küllerde, men onu hiç kandak ışkımıgan. Hazır hemmedin yaman bolu vatkını, onun allı burun. Xuddi men bilen qeyrişkandek iş kıldı de. Vay. Emde kandak kılar men. Kandak kılsam bola. O turmuşta her kıl mürekkep, el kılış kıyın meselelerge uçurganda emmini keynigi taşlı vitale etti. Unutup gitale etti. Bir gün ötse şu bir günni ganimet dep oylaydı. Bugün mü onunla şundak kılmaktan başka çağrı bolmadı. Ama bu iş asanğı düşmeydi. Uyku arkalık mı unutup gitelmeydi. Hiç bolmağanda keçi bolmağıca undak kılalışı mümkün emesiydi. Şuna şerin şarap, güzel kızlarını hıyal kılmay, bir gün bolsa mı tiniş yaşığını şükür kılıp yürüyüş gerek idi. Keyin kişilerini keyin göremiz. Dep koydu Oblonski öz-özüge piçirlap. Andın ornudan turup, əstiri yeşil tavardın kılıngan külren xaltını kiyip belini bağladı. Kən köksünü toldurup, çonkur bir nəpəs elib alğan dinkin, semiz gevdisini yengil kötürüp, mağalaydıgan putlarını yötkep, ruhlu halda derizinin tüyüge kelip, perdini kayırıp etti. Andın kongurakını koluğu elip, cırınlattı. Kongurak avazını anlığan qeyri hizmetkari Matve bir kolu da onun kiyimleri bilen ötkini, yeni bir kolu da bir parça telgrammını kötürüp, iştik kırıp geldi. Satıraşmı kollarda saymalları onun kendin kalmayı kırvat attı. Mekkemidin alaqıdak bir nes kemmidi mi? Dep sordu, o aynaknın aldıdı oltırgaç telgrammını koluğu elev edip. Keldi, üstülünüzge koyup koydum. Dep cevap verdi Matvi. O hocayınıga guman ve içingandek nezerdi karap koydu. Seldin kiyin muğamberlik bilen külüp koyup. Krakeş hocayın ademe vetipdu. Dep koşup koydu. Oblonski bir eğizmi cevap vermey, aynaktın Matveyi'ye karap koydu. İkisinin aynaktaki kıyafetlerden bir-birini bekme düşünüdü kallıkı çıkıp durattı. Oblonski'nin közlerden bu gepni kılıp ne mi kılattın, özün bilmeydin mu, digendek mena çıkıp durattı.

Oblonuski kiyinib bo'lgandan keyin bedeniga attir septi. Ko'nglikining yanglarini o'ngladi. Odati bo'yicha hamyon, tamaka, chaqmoq, qo'sh zanjirlik soatini yonchuqlarga ayrim-ayrim silib, ondan qo'l yog'lig'ini yana bir qitim qaqib qo'ydi. Beshig'i oshundoq baxtsizlik tushgan bo'lsa-mu, o'zini pokiz, sog'lom, xush yit, ro'y ko'tarangi sezib, har bir qadamida putlari titirgan holda tamoxonaga chiqdi. U yerda qahva istakonining yonida xatlar ham Makkamidan kelgan hujjatlar qo'yiqliq turardi. U xatlarni ko'rib chiqdi. Bir partisi xotiniga tava o'rmonni setib olishni o'ylab yurgan yer sodigirdan kelgan edi. U xat uni azroq qap qilib qo'ydi. U o'rmonni sotmay bo'lmaydi. Ammo hozir xotini bilan texi aplishib bo'lmag'achqa bu haqda u sodigarga javob bergili bo'lmaydi. Uning beshini eng qatirvatqini pul ustidagi foyda ziyon munosabati xotini bilan yorishib qilish masalasiga taqilayotganligi edi. O'rmonni setish uchun xotini bilan aplishib olmasa bo'lmaydigan ahvolga tushib qolganligi uningga xeyli og'ir keldi. Oblonuski xatni o'qib bo'lib, Makkamining hujjatini oldiga tortib, uningdagi hukumat xizmatiga oid ikki ishni o'qib chiqdi. Ondan to'm bir qarindosh bilan bir yerlarga belgi qo'yib qo'ydi. Bu ishlardan keyin uni nerroq ishtirib yetib, qahva ichdi va qahva ichgach, miyi tex qurmagan saharlik gazetni o'qishga boshladi. Oblonuskining yozilgini liberalistlarning chekidan oshgan liberalistlarning emas, ko'p sonliqlar qo'llaydigan liberalistlarning kezdi edi. Raskapni qilganda u ilm-fan, san'at, siyosat deganlarning hech qaysisiga qiziqmaydi. Ammo ko'p sonliqlar va ularning gezlardagi har xil masalalarga tutgan qarashlarini boshdan oxir qo'llab kelyotardi. Ular ko'z qarashlarini o'zgartsa, umi ulog'i qo'shilib o'zgartirdi. To'g'risini aytsak, ko'z qarashini u o'zgartmaydi, balki ko'z qarashining o'zi uning kallasida o'zi bilib-bilmay o'zgarish paydo qiladi. Oblonuski azaldan siyosiy guruh yoki siyosiy ko'z qarashlarni o'zi tanlab boqqan emas, balki ular uni o'zlari izlab keladi. Bu odati uning quloqchisi bilan paltosining pasonini zodila tanlamaydigan, utisiga kesili hisob qiladigan mijaziga bakma o'xshaydi. O'zi tava bo'lgan yuqori qatlamdikilar, bo'libmi 30 yoshliklarning ideyalari jallinib ketayotqashqila, xuddi beshig'i quloqchi lozim bo'lgandek, uningimi bir siyosiy ko'z qarash lozim bo'lib qolgan edi. Uning atrofidagi nurg'un odamlarga o'xshash konservativlarni tanlamay, liberalistlarni tanlashi, liberalistlar konservativlarga qaraganda ko'p ortiqchiliklarga ega ekanligidan emas, balki liberallikning uning turmushiga mos keladiganligidan edi. Liberalistlar Rossiyaning hamma ishini vayron bo'layotdi deyishadi. Demisimi, Oblonuskiymi ishak qarzga bo'g'ilib, qo'li qisqa bo'lib kelyapmanmi? Liberalistlar o'ylanish tuzumining qonirab abjig'i chiqib ketdi. Uni yengilash kerak deb jar silishadi. Rost emasmi? Oila turmushi Oblonuskiyga qanchalik xushallik elib keldi? Yana texi uni asli mijaziga xilof ishlarni qildirib, yolg'on so'zlashga majburlayapmanmi? Liberalistlar yana gap so'zdirdin, din yovoy odamlarni idora qilsa bo'ladi degandan bishorat beradi. Bumi Oblonuskiyga yoqadi. Chunki u cherkovga bormasa bo'lmaydi. Barsa qisqa vaqtda ilib berildigan ibodatdimi putlari sirqirab chidamay qoladi. U yana real turmush mushundoq ko'ngillik tursa,
kişilerinin yana nemişka korkunuşluk hem sırlık gepler bilen o dünyanın işlerini sözleydi kallıkını zadılı düşenmeydi. Onundan başka Oblonski yavaş ademlerge çakçak kılışını, ulanı ehmek kılışını yakşı göretti. Meselen, o eğer biz ecdatlarımızdan maktındıgan bolsak, Yurik, yani Rus devletini kurgan Adem belalli çekilinip kalmay, insanların en iptidai ecdadı bolgan maymullarını unutup kalmaslıkımız gerek diyen gepni ağızdan düşürmeydi. Eni şundak sebeple bilen liberalizmli hayiş onun kallısıgı ornap ketken idi. Şuna ulanın gezdini huddi tamaktin kiyin sigart çekmesi bolmaydıgan dek her gün okup durattı. Çünkü o gezit onun kallısı da nepiz bir kavet tuman payda kılıp durattı. O gezitin bir baş makalını okup çıktı. Baş makalı da radikalizm barlık konservatifçilani ucukturvetiş hevipini tuğduruvatudu. Hükümet inkılap apıtını bastırış üçün tigişlik çağırlayanı kolun iş gerek digendek çokan süreliler götürülmekte. Eksçe biz hevip uydurup çıkılgan inkılap apıtının emez, belki terakiyat toskullu kılıvatkan cahil konu örüp adetlerden kılıvatudu dep karaymız. O maliye toğırlık yazılgan yeni bir makalını okudu. Makalıda bittan bilen milli toğırsı da toktalgan. Hükümetinin malum bir ministerliği meskır kılıngan idi. Oblonski özgü has yereklik bilen her kandak meskırlik makalını kimlerinin yazgallıkını, kimlerine kartılgallıkını, kandak meksette yazılgallıkını bilvalalaydı hem muşundak tahlillerden özüçi lezzetlenip getirdi. Lekin bugün ondak lezzet alalmadı. Çünkü Matryona'nın mesleğeti ve ailesindeki hatır cemsizlikini isige ilip kalgan idi. O gezittin yine Graf Beist'nin Vespadin gıket geldi ki. Ak çaşını karaytkılı boludu kaldı ki. Yenik bir peytonun setiladı kaldı ki. Bir yaşının özgü coru tallamakçı bolgallıkı toğırsıdaki ilallahını okudu. Lekin bu haberle bilen ilallah onunğa ilgirkillerge okşaş lezzet beğenmedi. Azırak yalgancılık arlaşkan dek tuyuldu. O gezini okup bulup iki stakan kahve içti. Bir parça bolkuğa serikmay sürkep yedi. Andın ornudun turup, jiletkisige tüşüp kalgan bolku uaklarını kekip etip, kən kökrükene kerip koyup, huşal külümsirdi. Bu, könlüge huşal boludugan bire iş kelginidin emez, belki yigen nersillerinin obdan hazim bolu vatkallıkıdın çıkkan külkiydi. Bırak bu huşal külki bilen tən bir dilli könülsüz işleri esige kelip, yani çoŋkur oyğa battı. İşkinin sırtıda işki balının avazı anlandı. Oblonski kiçik oğlu Gerisha bilen çoŋ kızı Taniya'nın avazını tonudu. Ula neminidir sörep kelip ötüp oğdurup etkendek kılattı. Men sana yolucularını poyzunun üstüge oltırgızışkı bommaydı o dep etkango. Dep vakırdı kız İngiliz tılıda. Hem de onu özün yığa. Nemişki balıla bunda kalay mıkan çepişip yürüdü. Oyledi Oblonski işçi de. Nem bop ketti bula. O işkinin aldığı berip balılanı tovladı. Balıla poiz kılıp oynavatkan kiçik sandukunu taşlap dadısıga karap yügürdi. Amırak kızı öyge dadıl yügürüp kırıp dadısını kuşakladı. Huşal külüp boynuğu esildi. Her kaçankı dek dadısının çeki çaşlardın çeçilip turgan tonuş ettirinin pırkını pırap, tehimi külüp ketti. Ahırda dadısının enişip kızırıp ketken, mehriballık eks etip turgan mengzigi söyüp koyup, kaynigi karap kaşmakçı bolup durattı. Dadısı koludun tutuvaldı. Apan kandakırak,
dedi u qizining siliq va nozik bo'ynini silab turib. Orqadan "Yaxshimisan?" dedi o'ziga salom berayotgan o'g'liga kulimsirab qarab. U o'g'liga o'zining anchila amroq emasligini biladi. Shundoqdimi uningga o'z loyiqida muomila qilib turardi. Bola buni sezatdi. Shunga uning suquq kulimsirishiga javoban kulibmi qo'ymadi. Opammi? U o'rindan turdi, dedi qizi javob berib. Oblonovskiy ulug kichik tinib qo'yib, bu gapcha u bugun kechimi uxlamay chiqibdi-da, deb o'yladi. Opangning chiroyi ochiqmi? Qiz dadisi bilan opsining xafa bo'lishib qolganligini, opsining shu ish uchun tutilib yurayotganligini biladi. Buni dadisi bilish kerak-ku. Bilmaski selib so'rayotgani yolg'on. Qiz dadisining bu gapni yolg'ondan so'rayotgani uchun qizirib ketdi. Dadisi mo buni shu on sezib shappida qizardi. Bilmayman, dedi qizi. U bizni darsga chiqmanglar, Giyolxon qiz bilan momonglarnikiga berib o'ynab kelinglar, dedi. Bopto, beringlar oppoq qizim. Aras, to'xtagina, dedi u qizini to'xtatib, nozik qo'lini silab turib. U tommashning ustidan tunugin ilib qo'ygan bir qutini oldida ichidan qizi yaxshi ko'rdigan bir tal shokolad bilan bir tal yumshoq kamputni elib qiziga berdi. Buni Gerishog'a beraymi? So'radi qizi shokoladni ko'rsatib. Bagin, bo'ludi, bo'ludi, dedi u qizining mo'risini yana bir qaytim silab qo'yib. Ondan birini so'yib qo'yib, uni mayliga qo'yib yetdi. Paytun tayyor bo'ldi, dedi Matvey. Bir ayol arzi qilib kelibdi, deb qo'shib qo'ydi u yana. Kaginiga xili bo'ldimi? 20 soat tek bo'ldi. Men senga meni izlab kelganlar bo'lsa, menga darrov xabar qil deb qancha qitim aytdim. O'zlarini qahvasini ichib olsin dedim, dedi Matvey. Uning ovozi shunchalik siliq ham yiqimliq bo'lib uningga ochiqlanish mumkin emas edi. Uni darrov kirgizib yot. Arz qilib kelgini kapitan Kalininning xotini bo'lib, bijirib berish mumkin bo'lmaydigan ham aqlga sig'maydigan talab bilan kelgan ekan. Shundoqdimi Oblonovskiy odati bo'yicha uni o'ltirishga taklif qildi. Gaplarni bo'lib yotmay, diqqat bilan tingshidi. Kimga va qaysi yo'l bilan murojaat qilish to'g'risida maslahat berdi. Hatto o'zining yo'g'on, so'zinchoq, chiroyli va iniq yeziqi bilan bu ayolga yordam beraladigan bir odamga qartib xatmi yozib berdi. Oblonovskiy kapitanning xotinini yo'lga selayotgandan keyin o'rnidan turib, shlyapasini qo'liga oldi va biror narsani unutib qolmagan deman deb birdam turib oldi. Esidin chiqirib atkis kelib turdigan bir narsidan, ya'ni xotinidan bo'lak hech nimasini unutmabdi. Asta. Uning beshi sangilab ketdi. Chiroyli yuzini g'am bulutlari bosdi. Kiraymi, kirmaymi? Lekin ichida bir narsa, kirishingning hojati yo'q. Kirsang bəribir köz boyamçılıqdan başqış bolmaydı. Aranladiki münasibətni tüzütüş mümkün əməz. Əmdi sən xotununni burunqıdək undaq güzəl, cəlibkar xotunga aylandıralmaysan. Özün mü hazırla muhabbət otları öşkən, xotullağa qarmaydıqan bovayğı aylınıp ketməysən, deyitdi. Əmdi onun üçün köz boyamçılıq qiliş, yolg'on gap qilib odam aldashdan boshqa chora yo'q edi. Lekin undoq qilish uning tabiatiga zid keladi. Shundoqdimi qachonli bo'lsin kirdigan gap. Bundoq holat bilan ketaverish mumkin emas.
dedi u o'ziga madad berishga tirishib. Shuni bilan o'zini ruslab bir tal tamaki tutashtirdi. Ikkini sho'rib olgandan keyin sadab kuldong'i besib o'chirib etib, Gunga mehmonxonadan o'tib, xotinining hujrasiga kiradigan yana bir eshikni ochdi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Üstüge kısqı kemzul kiyip alğan Dolly işki uçuk kiyim işkabıdın bir nes izdev atattı. O ilgirki koyuk, çıraylık, hazır şalanlap sertleşip ketken çaşlarını ilmekle bilen yığınçaklap, gezgisigi türmekle koygan idi. Yüzü yadap, koğuzları içigi kırıp ketken. Yüzünün yadan kuluqıdın ol turuşup ketken közleri pildirlap kalgan idi. Üyünün içi kalaymıkan, hem yerde kiyim keçekle çeçilip yatattı. O erinin kırıp kelevatkallıkını anlapla, kılıvatkan işini tohtutup, işki kadılıp kaldı. Çırayga ciddi hem soğuk bir tüs bir işki tırışıp baktı. Lekin kamlaştıralmadı. O eridin korkattı. Bulup mu hazır onun bilen körüştün özünü kaçırattı. O üç gündün beri anısının kigi ketmekçi bulup, özünün hem balılarının nersilerini yığıştırışkı başlayan idi. Onunla onunla çıketimlap tutuş kılıp bekip mu, yenili bir kararı kilelmeyi turattı. Bu ketim mu, o ötken ketim kılağı okşaş, öz özüge, hem de bundak keteyi versen bolmaydı. Bir amal kılıp, onun cadısını berip, şermendi kılışım. Mağı salgan elemlerinin hiç bolmağanda azırağı üçün bolsa mı üçümünü ilişim kerek dedi. O daimla onun da neri ketimen dep oylaydı. Lekin yanı onda kılışının mümkün emeslikini his kılattı. Onu erim demeslikke, yakşı körmeslikke özünü pekat zorlayalmaydı. Onun da başka beş balısını öydü başkurup keteligini bilen, anısınınkigi bağında başkuralmaydı kallıkıgı közü yitetti. Ene, muşu bir neçü gün işçidila, kendi oğlu başka bir nersi arlaşıp kalgan şorpını içip koyup, ağırıp kaldı. Kalgan balıları tönögün bir gün heşnimi yeme yurdu. Şuna öydün çıkıp geçişinin mümkün emeskini özümü biletti. Şundak turup mu, yani özünü özü aldaydı. Davamlık nersilerini yığıştırıp, özünü öydün çıkıp getirdiğinde de kılıp körüstetti. O erini körüpla, hudu bir nesi izdev atkan dek, kolunu işkapının içigi saldı. Eri yanığı kelgende, burulup onunla kardı. Eslide o keskin, ciddi hale tuturmen dep oylugan idi. Erini körüpla, o alametler yok. Çırayını bir hıl hesret ve perişallık ilgilidi. Dolly, dedi eri, korkum sıravatkan dek, tolumu boş ahanda. O beşini sangılıtıp, özünü işta etmen bir biçarının kıyapetigi keltürmekçi bolu vatattı. Ama çırayda ondak alamet yok. Becerim ruhluk görünüp durat. Dolly onun ruhlu kıyapetige tazı zen selip çıkkandın kiyin. O yanılı şundak ruhluk durupdu. Mençü. Onun bunda kuşku içirayını köreğe közüm yok. Başkala teki onu şu mijaz bilen yakşı görüşü diken, mahtışı diken. Dep oyledi. Onun levleri Mekkem yumuldu. Tatırıp ese bilişip gitip atkan yüzüdeki on mengzinin muskulları titrep getti. Siz ne demekçi? Dedi o, köksüdün aldırıp çıkıp atkan yat bir avaz bilen. Dolly, bugün anna keledik.

0: Meni yurt siz, men sizni yurtiman.
1: Tamaki çekse asalla öpkür akıgı gırptar boladığalıqını yememiz bilimiz. Ama nurgun kişi tamaki çekmeydiğen turukluk yanı nemişki bu keselge gırptar bolıp kalıdı. Çünkü rak payda akılgıcı faktor belkim ödüge aşkandı buluşu mümkün. Barğansiri köpülgen tətqiqat neticelerde körüstülüşçe, korumu koruş yeryanda şekillengen buz, öpkür rakını payda akılıdığan muhim amıllanın biriken. Bulup mu tamaki çekmeydiğen ayal bimarla işçi de, öy işçideki istütek təsir görüstüdüğen amıl teximi gevdelik buludikken. Aşxanadaki buzun tərkibi intayn mürəkkəb olub, təkşürüb çıxılğan zəhərlik ziyanlıq maddalar 200 xıldan aşıdı. Bula köp halqılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içəgə alıdı. Bunun içində benzopirin qatarlıq köp halqılıq aromatik hidrokarbon türdəki maddalar öpkürakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdəki çömüş tutqıçıqı qarab yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin? Birinci xətərlik adət bulsa, buz çıxqanda andın buz satqını içiş. Aşxanadaki buz, yıqılğu gaz köygəndə köp xil ziyanlıq gazı payda qılıdı. Əgər tamaq içişini başlap, aşxanda buz payda bolğandan kiyin, andın buz tartqını açsa, həqiqətən bək keçikən bolıdı. Qorumu qorup olğandan kiyin, aşxanda yenə qorumu qorğandaki buz qalıdı. Ailədəki tamaq etidğan adamın, əgər uzun məzgil qorumu qorup olğandan kiyinla buz tartqını itib etidğan adıtı bolsa, öpkünün sağlamlıqlığı təhdid edilib gəlidi. Yani bazı tamak etidiganlar daim korumu korganda buz tatkını için unutup kalıdı. Bu hal ekvalda ailedeki tamak etidigan adamın salametliği boğan zihni tihimi çoğun buludu. Tatqiqatlardan məlum buluşça, tamak etidiganlığı nisbətən etkanda, tamak etkende bütün ceryanda buz tatkını içip koyganı karganda buz tatkını aşmasının öpkü rakıgı gırptar buluş xalbi tihimi yokur buludikken. Bunun doğrusunu tövendikçe, tamak etiş hareketi başlanmay turup, Ot yıkıp korumu koruşunu başlayan aman bu statkını içiş gerek. Korumu korup oğan dinkin aldırap etmesi gerek. 3 minuttan 5 minut kışı turguzup andın bu statkını içiş gerek. Aşkanının derisi barla derizini içip sapavanı kırgızış gerek. İkinci hatarlık ekval korumu koruyduğun kazanının tigi bek nipiz buluş. Eğer korumu koruyduğun kazanının tigi bek nipiz bulup kalsa korumu korganda may temperatürsi asalı örlep getirdi. Neticede korumu silişki ülgürmeyle kazandaki maydın koyuk istütek çıkıp getirdi. Bu vakitte PM2.5'ni tekşürüp baksak çokum ölçemden xeylalaş kalıqını iskılımız. Doğru solumundak. Bir kadar kilin, sıklık seyimi bir kadar çoğun boğan kazanı tallaş gerek. Bunda kılganda temperatürünün örleş vaxtını uzartıp busunun payda buluşunu azaytkılı buludu. Üçüncü kılgatarlık adet, yerlik may bilen korumu koruşunu yakşı.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü kanun dinisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kırıştırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Ösəncan.

0: Nurgülse, bugün ananızga önce dağın numar etip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıp beri ya.
2: Atanam bilen bir koru da durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu, ısır yapkan mısın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulgelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulgelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz udulgelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmet radio anlıkçılığa. Emdi Dünyaga Nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radio anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radio anlıkçı dostlar. Daniye Novo Norustik şirketinin yer şarı Ali Muavun lideri. Koşumçu Büyük Cungo rayonunun lideri Seyyan Mondak dedi. Cungo'nun taşkı meblağını kollışı kağaz yüzü dılı toxtap kalmadı. Belki hakiki emeli iş kılıp, meselelerini hakiki hal kılışta işbadilendi. Bu, bizden Cungo'da çoğunkur yıldız tartışımızı bolgan işençimizde aşırdı.
1: Cungo bilen Seyşil 6. ayının 30. günü diplomatik münasibet ornatkallıqının 50 yıllıqını kütüv aldı. Seyşil'nin Sayahat ve Medeniyet Ministeri Amanda Bernstein yakında mündaqtadı. Seyşil bilen Cungo'nun strategiyelik hemrahlıq münasibeti, hemkarlıq ve tereqiyatının yeni baskıcığı kadem koymaqta. Bolup mu, adımiyat alaqısı sahası da yeni hayati küçünü namayan kılmaqta. Cungo baştan ahır Seyşil'nin küşlük, hemkarlıq, hemrahi. Ötken 50 yılda işki devlet münasibeti künsiri müstehkemlendi. Kelgüsü 50 yıldın tolup taşkan ümit demen.
0: Ötken bir haftada Fransiya az görülüdüğün sık dolkun kuşurdu. Yukur temperatura halk ammasının turmuşunu kalayma kallaştırıp, ammavi mülazimetteki yetersizliklerini aşkarladı. Şundakla yukur temperatura hırsıgı takabül turuş, ammavi çıkımını aşırış katarlık cihetlerde Fransiya hükümetinin maliye besimini eğirlaştırıverdi.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende deyik tanla programımızın təbsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo alıcıla. Daniye Novo Nordisk şirketinin yer şarı Ali Muavin lideri. Koşumça Büyük Cungo rayonunun lideri Seyyan Mondak dedi. Cungo'nun taşkı meblağını kollışı kagaz yüzüdülü toktap kalmadı. Belki hakiki emeli iş kılıp, meselelerini hal kılışta ifadelendi. Bu bizden Cungo'da çonkur yıldız tartışımızı bolgan işençimizden aşırdı. Cungo hükümeti yakında taşkı meblağdın paydalanışını mokimlaştırış, yakşı buluşun ilgir sürüş şirket layihasını ilan kılgandın kiyin, Beijing'da 4. nöbetlik teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesige katnaşkan, Daniye Novo Nordisk şirketinin yer şarı Ali Muavin lideri, koşumçu Büyük Cungo rayonunun lideri Seyyan Mondak dedi. Cungo'nun taşkı meblağını kollışı kagaz yüzüdülü toktap kalmadı. Belki hakiki emeli iş kılıp, meselelerini hakiki hal kılış tipadilendi. Bu bizden Cungo'da çonkur yıldız tartışımızı bolgan işençimizden aşırdı. Halkıra ammavi pikir mundaq dep qardı. Cungo 15-ci beşilinin başlanış yılıda ilan kılgan bu muhim layihe, yukur seviyede sırtkı içi vetişini kengaytışının enik signalını tarqatdı. Bu taşkı meblağının Cungo'daki terakkiyat kuvvetini tekimi yeterlik çonkur yıldız tartkızıdı. Növettiki halkıra vaziyetini küzetken de kişile bu muhim layihanın ahmiyetini tekimi çonkur düşünelaydı. Hazır rayon siyasi tokunuşu davalgup, bir tarafçılık, korukçılık üzlüksüz baş götürüp, dünyada çigra halkıgan selinma besim kuşurdu. Muşundak arq görünüş astıda, Cungo tüzümlük eçi vetişini puht kadem bilen kengaytip, yer şarı kapitalini bihater cay ve eş pürüstü bilen temilledi. 15. 5 yıllık plan programısı da, yukur seviyede sırtkı içi vetişini kengayç mahsus orullaştırılıp, taşkı meblağını tekimi zor küş bilen celip kılış ve onundun paydalanış otturgu koyuldu. Bu hareket layihası del alakadar siyaset orullaştırmalarının konkret emililişi bulup, taşkı meblağını tekimi köp bazar pürüstü ve tekimi zor terakkiyat boşluğu bilen temilleydi. Bu hareket layihası

Hürmetli radyo anlıkçılar. Ötken bir heptede Fransiye az görüldüğün sık dolkongu uçurdu. Bütün memlekettiki nurgun ülkele yukur temperaturgu bolgan kızıl renglik agahlandırış ilan kıldı. Paytaxt Parijda en yukur temperatura 40 Celsiye graduska, keçide 30 Celsiye graduska yıkıllaştı. Yukur temperatura halk ammasının turmuşunu kalay makallaştırıp, ommaviy mulozimatdagi yetersizliklarni oshkorladi. Shundoqla yuqori temperatura xirisiga taqobil turish, ommaviy chiqimni oshirish qatorliq jihatlarda Fransiya hukumatining moliya besimini og'irlashtirdi. Fransiyada yoz faslida yuqori temperaturlik havorayi oz ko'rildi. Havo tengshugichining umumiy nisbati yuqori emas. Fransiya ekologiyalik tip o'zgartish idorasining aloqador sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, Fransiyada havo tengshugich o'rnatilgan uylarning nisbati 2025 yili taxminan 24% bo'lgan. Bu ko'p sondagi oilalarning yanala asosligi shamoldirg'ich, kun nurini to'sish va havo almashtirish qatorliq usullar orqali temperaturani tuvallatadiganligidan darak beradi. Konu turalgu en üstünki qavatdagi uylar ve mektep, doktorxana, kütünüş aparati qatarlıq ommaviy sorunlar intayin yuqori temperaturada teximi oson ta'sirga uchraydi. Bu yilki yuqori temperatura yana energiya, qatnash ve kundalik turmushni qalay maqallashtirdi. Fransiya elektr tori sherkiti mundaq deydi. Uda davomlashgan yuqori temperatura tok ta'minot liniyasini teximi zo'r besimga uchirtib, uskunalarda qashili ko'rilish xavfini oshiribdi. 6 oyning 26 kuni tushdim burungacha Fransiyada taxminan 50 ming tok ishlatkichining toki uzilib qoldi. Parijdagi qisman metro va tramvay liniyalarida qatnash to'xtab qoldi yoki qatim soni ozaydi. Tömür yolunun yürüyüşü mu təsir güçürdü.

Naçar havarayı ul əsləhələrdəki yetərsizliklərini aşkarladı. Bunun çoğunqır qatlamlıq səbəbi maliyyənin amıvi mülazimət sahəsi bolğan selinmisinin yetərlik bolmağallıqıda. 2023-ci ili qurulğan Fransiya Yeşil Fondi əslədə klimat özgürüşüge taqabül turuşunu məqsəd qılğan bolub, dəsləbki xamçoti 1 milyard 500 milyon yavro idi. Lekin 2026-yılı dediki maliye kanun layihası da zor derecede azaltılıp 837 milyon euro düşüp kaldı. Fransiyanın ekologiyelik tip özgertiş ministri Monique Barbier hazır bab olgan meblağ emeli ihtiyacını kandıralmaydı o dedi. Yerlik taratkula tömür yol liniyesi ve tok yetküzüş liniyesini yanılaşka netçi milyard yavru meblağ yetidu dep görsetti. Şunlaşka yukur temperaturgu takabül turuş meselesi de Fransiya hükümeti maliye çıkımını zor derecede aşırmastın, belki hazır bab olgan siyaset kuralı, nişanlık tolukluma ve yerlik hükümetinin katnışışıga tekimi mayıl. Fransiya zonglisi Likorni yakında doktorhanılığa soğutuş üskünüsü orantışka 100 milyon yavru acırtılıdı deyip çakarladı. Ama o Fransiyanın birkaç hamçot devriliki işçi de 30 yıldın bu yankı kaynıdı kilişini tolukluya alışı mümkün emez. Kelgüsü de yanıla asaslıkı Yeşil Fond Katarlık hazırkı mekanizmla arkalık klimat özgürüşüge takabül turuludu deyip takitledi. Fransiya uçurgan maliye besimiga uzun boldu. Fransiya Devletlik İstatistik İdarisi ve İktisat Tetkikatxanası yakında ilan kılgan sallıq məlumatı körüstürüşçe, bu yılının birinci pəslinin ahırgıca Fransiyanın amıvi qarzı 3 trilyon 536 milyard 100 milyon yavruğu yetip, işki işlep çıkırış umumi kımmetinin 117 bütün 10.5%'ye doğru gelip, aldıngı pesildikidin 75 milyard 600 milyon euro.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamında alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapa Tösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündiri Davos Qaralmısı sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Münbiri Davos Karalmisi sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçili arkalık yortaylı namlıq alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

hemmeylen kol tutuşup, insaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarafçılık meşili arkalık yorutup, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılıç kıkarıp, üzlüksüz ilgirleyli. Köpçülük rahmet. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbirin Davuz Karalmasin sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarafçılık meçhili arkalık yordaydı namlı alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzlar yetib geldi. Programımızı avval qırıqı yaqtırıp anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül Doğdi.

Бүгін балалар байрамы. Балаларымның хошаллыгы белән кыйлышкандай, şirket Шәфкатны башка бер шәһәргә бер һафталык командировкага әвәтмәкче булды. Шәфкат мо бу кытымкы өне машинаның юқырлыгы тупайлы рәт кыламаганлыгын әйтте. Бирақ кытым рәт кысыңыз булмады. Бүгін дигән балалар байрамы турса, дидем әтегәндә нәрсә кирәклеген йыгыштырып аткан Шәфкаткә хафа булды. Әсле 2 көннән кин маңмакчыдык. Планда үзгәреш булды. Akşam tuyuqsız bugün ətiyən yolğa çıxışını uqdurub qaldı. Onun üstügə bu qitim biyirdiğən pulumu xeyli köpdən ə? Dedi Şəfqət çamdan rətləb etib. Pul, pulla dəydikən siz. Sizdən nəzirinizdə bu öy, bu balla bağmı yox? Qarana bu bicarı ballağa. Bayramını kütüb atqılın nə vaq? Onun üstügə bugün digən yekşəmbə. Ballarınızın muşu bayramı da bolsun oylab qoysun zamandı. Dedim özümlü bir sıvalanmay. Мен мо қастан қамыдым Гүлмира. Сізге түшендіріп атыман ғой. Бақшаға мен қайтып келгеннен кейін апасақ мы болады ғой. Оның үстіге бұл балалар бақша беріп бақмаған болмаса я. Жолсыздық қылмаңа. Мен мо мұшы айылны сіздерді деп тұрышып атыман ғой. Шапқат қайшыларымға парва қылмай, қайтып келгеннен кейін чоқын бақшаға апарып, һәм ойыншықларды ойындырғанлыққа тоғырсыда, ішкі балаға вәді беріп, чамдана сөрігіне шығып кетті. Dinnaz, dadısı çıxıb getgəndən kin, özün tutu olamay pangıdı jığılıb ətdi. Sığlım, boldu jığılıma. Dadam, kəlgəndi bağçıq apıray dedi dedi oğlum Reyfat sığlısıqı təsəli berib. Amma onunmı közlərdən soruğa bir isturgan yaşla marlap duraddi. Bugün həmi balla bağçıqı barıdı. Bugün bağçıda oyuncuq çıxdırsa, dadam digən yolğancı. Aldıq gün texi bayramda bağçıq apırıp oyundu mən digən. Бүгін яны кепеді тұрмыды. Қызым қоя, яқшы көрдіған нәсіні жүтіріп қойғандай, жиғылашқа башылды. Рифат мұ, ламжым деместін, порныны татып, сыңлысының еніда яғы қарап өмчейіп тұрадды. Ола қарап ішім сейрілді. Кичік вақытырымда, мен мұ башқы байрам күнләріні білмесем мұ, балла байрамының вақтын оптан білеттім. Хәм, мұшу байрамны интызарлық білен күтеттім. Dadam apam hər qancı aldıraş bolsumu vaqt çıxırıb bizni bağçığa oynatqıla aparatdı. Muşu bir gündəki oynayan oyuncuq yegan marojni paxt kəmpütlə mening bir yil dostlarımğa damlap yürüşüm getdi. Şığılmaqla o maqballarım. Bugün sizlərni bağçığa mən aparay bolamdı. Dedim külüb durub. Rasma apa, siz nim degen yaxşı o maqapa. Dedi Tınlas gözdəki yaşını qolatlan sürtüblə meni quçaqlab. Biroq Dadam men kelgende opray degendi, dedi Rifat. Dadanla mening japa tatıp kelishimden ansirip, özü qaytıp kelgende andan opray dep oylagan gap. Lekin bunun şartı ba. Çoqum gepimni anglaysizlar jumu? Bağçıda adam köp, qalaymaqan jügürmeysizlar. Bir qitim oynap bolgan oyunchiqni qayta oynamaysizlar jumu? Maqul, chataq yoq. Deyishdi balalar tang choqurchim. Bugun bağça haqiqatan adam dengizga aylangan edi. İşki balamını jütürüp koymasıq üçün olanın kollarını şunç çın tutu alsam mı, əmma olan yolqınıp tərəp-tərəpke çepiş atdı. Isıqda hər bir oyuncuqnın aldı da 20 saatini artıq öcələti turğunum qıçışlıq, ola bahası qımmet bu oyuncuqni pəqat bir nəçə minutlu oynayalaydı. Bir işki saat ötməylə yerip halımdan gettim. Azıraq dəmil valaylıya deyengi unamdı bu balıla. Olanı yalğız baxcıq ilip kəyinimgi toydum. Bula oyunqı qandıqan dekəməz. Kiçik çağlarımızda ata-anlarımızı ayıp pul amaydığan tayyak kuraştırımı oyuncuqlarını talap oynaydı. Üyümüzün əkı vağan çay, nan və meyvi çivələblən köngüllük dalı tamıqı yeydi. Köp pul xajlamaymı muşundaq bayram küllərini köngüllük ötkizələydi. Bugün planlap əkəyən pullarım tüygini nə vaq? Ballarımını, qorulup qalğan portmalarını körsüp yürüp, qaydışıqı qaylı qılanmıqan dinkin, bör terəni kip olanı sörgünümcə bağçının ilip çıxıp getdi. Şunca oynasam mı, kızım mende narazı bu bir jığılap getdi. Oğlumun közü yanına bağçıda kaldı.

қачан елыққан қиыншылықтарын хал қып болған болады. Шу сәбепті мекен ол бара-бара шапқатке дәрт етмейдіған. Әр қанда қиыншылықтың амалыны өзі іздейдіған болып қалған дейді. Gerçi ola toy qığılı aralı 8 yıl bolğan bolsunmu, Gülmira özünü şəfqət bilən 80 yıl öy tutqanda kis qılğan bolıb qalğan idi. Dəl şu günlərdə onunğa kom savaqdışı əzmət uçraq qaldı. Ola tuncu görüş bilə gəplərini tügü təlmədi. Həm öndidarını qoşub aldı. Ondaqda Gülmiranın kiyinki günlər qandaq bolan. Bola qızıqsınız, Bekitiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılığan Qalbınur Qaharının Yürükümsüzdən namlıq hikayesini oldu.

چوقۇر قەنت قاتارلىق يۇقىرى كالورىيەلىك يېمەكلىكلەرنىڭ سەرپىياتىنى ئازايتىش ئارقىلىق كۆكتات، داللىق زىرائەت، ئاقسىل قاتارلىق يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرۇپ، مۇۋاپىق يېمەك-ئىچمەك ئارقىلىق ئورۇقلاش ئۈنۈمىگە يېتىش كېرەك. مۇۋاپىق چېنىقىش. چېنىقىش ئۈنۈملۈك ئورۇقلاش ئۇسۇلى بولۇپ، بەدەندىكى ماينى ئازايتىپ، بەدەن ئىقتىدارى ۋە يۈرەك ئۆپكىنىڭ ئىقتىدارىنى ياخشىلاپ، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. مۇۋاپىق ھەرىكەت سىجىللىقى ۋە ۋاقتىن باشلاپ، چېنىقىش سىجىللىقى ۋە ۋاقتىنى تەدرىجىي كۈچەيتىش كېرەك. Əhmiyyətlik ictimai əlaqə və şəxsi fəaliyyətlərə qatnaşqanda təşvişləniş, xamuşluq, özünü kəmsitiş qatarlıq pasiv keyfiyyətini yeniklətib, şəxsinin ruhi haləti və tən sağlamlıq səviyyəsini yuxarı kötürgülü buludu. Dəmiliş və xizmət vaxtını müvafiq orunlaşdırıb, müvafiq dəmiliş qanuniyyətini yetildirgəndə, turmuş və xizmət besimini yeniklət gələ buludu. Bu, bədənin aram ilişi və əsliqə gelişi qı faydalıq bulub, hərəkət psixikisi tosalqı uçuraş xəvpini tüvəllətidir.

0: güzeli.
1: Cahan neyini?
2: Gündə anlatmaz.
3: Ər qıddım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
4: Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, ər günü şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su işbeliğinə.
7: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
3: Ana, cəpan çəkdiniz.
8: Qadirlik dostlar, nemiş üçün öy çevirləri əxlətləşçi düşürüsümü ağırıb qalmaydı? Öy çevirləri 60 nəçıxıl kesəllik bakteriyasını elib jürüb, xolera, tolğaq, tuberküloz, balla paraliçi qatarlıq kesəlliklərini tarqıtıdı. Amma olanın bədən mühiti bu kesəllik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskənməydi. Öy çevirinin tindiki immunitet geni bir qədər küşlük boğan bakteriyaga qarşı axsıl işləb çıxıralaydıqan boğaşqa, öy çevirlərdə küşlük immunitet iqtidari hazırlanğan. Onun üstüge olanın azim kılı sürüdü intayın tez bulup, adatta yemeklikle bedenge kırgendin kiyenki bir net sekund işe de azim kılınıp, beden sırtıgı çıkırıp etilgeşke, çirgen yemekliklerinin ziyinliği ziyade uçurmaydı. Şuna öyçivirleri, əxlat içindeki nesani yesi mu ağırıp kalmaydı. Bırak gayda öyçivirleri mu ağırıp mı kalıdı? Ula yeşil katırgıcı bakteriye uruk dışıdaki zemburuğla, suringin tayakçı bakteriyesi katarlıq keserlik kozgatıkçıla bilen asan yokumlanıp kalıdı. Öyçivirlerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan kiyin pekat 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bırak bu keserlik kozgatıkçıla nokulalda insanların taşlandık əxlatları işçidili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivirini pərk etmek mu onca asan emez.
7: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamah yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdüp, kamer energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
8: Тамақы чексе, асалла өпкір ақығы ғырыптар болыдығалықыны әміміз біліміз. Әмі нұрғын кіші тамақы чекмейдіған тұрықлық, яны немішкі бұл кеселгі ғырыптар болып қалуды. Чүнкі, рак пайда қылғычы фактор бәлкім өйдегі ашқанды болышы мүмкін. Барған сері көпліген тәтқиқат нәтижелерді көрістіліше, қорымы қорыш жерянды шәкірленген бұз, өпкір ракыны пайда қылыдыған мұйым амылланың біркен. Bulup mu, tamaki çekmeydiğen ayal bimarlar işçi de, öy işçideki istütek təsir görüstüdüğen amil texmi gevdelik buludurken. Aşkanadaki buzdan terkibi intayn mürekkep olup, tekşürüp çıkılgan zəhirlik, ziyallıq madalar 200 kıldan aşıdı. Bula, köpalkılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içe kalıdı. Bunun içi de, benzopirin qatarlıq köpalkılıq aromatik hidrokarbon türdeki madalar öpkırakının xəterlik amili hesablandı. Öyünüzdeki çömüş tutkuçuğa qarap yıqın, bu xəterlik adet və əhvallarının qaysı barken. Birinci xəterlik adet bulsa, buz çıqqanda andın buz satqını içiş. Aşxanadaki buz, yıqılğı qaz köygəndə köp qıl ziyallıq qazı payda qılıdı. Əgər tamaq etişini başlap, aşxanda buz payda bolğandın kiyin, andın buz satqını açsa, həqiqətən bəkə çıqqan buludu. Qorumu qorup olğandın kiyin, aşxanda yenə qorumu qorğandaki buz qalıdı. Ailedeki tamak etidgan adamdan, eğer uzun mezgil korumu korup oğandın ki yılla bu statkonu itib etidgan adıtı bulsa, öpkünün sağlamlıqı tehdit edilip geliyordu. Yeni bazı tamak etidganlar daim korumu korganda bu statkonu için unutup kalıyordu. Bu xilekvalda ailedeki tamak etidgan adamdan salametdeki boğan zeyni tekimi çoğun buludu. Tətqiqatlardan məlum buluşça, tamak etidganlığı nisbətən etkanda
0: тамақ әткенде бүтін жәриянды бұстатқоны ечіп қойғанғы қарғанда бұстат

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kesellik karşıtırgıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımıza xalqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmetim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip, tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Abdumobilni uşkanda heydep, qattıq püşayman kılış. Üşpürcek agaklandırış tahtısı iştaşlap 5 sulya orunduq ışkı çıxdı. Vəsiyyətlik hediyede şart kılıngan məcburiyetini ada kılmasa, qobul kılgan hediyeni qaytırış gerek mu? Varısının qaytı öylenişige ruhsat kılmağan vəsiyyət qanunluq mu? Tövendik tığınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Ferze, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılıştım, kaytkan eken kıp bere ya.
2: Atanım bilen bir koroda durumuz, ama vaktimiz odolken meydo.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu, ısırıp kalmışım da sizi demeyeydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde durumuz, ama künlep vaktimiz odolken meydo.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odol gelsin.
5: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda ben sürekke app koyay.
2: Öydikile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odol gelsin.
1: Ata anamdan sağlamlıkını dileymen.
2: Ata anamızda seyganışka vaktimiz odol gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağla. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli Radyo Anıvıçılığa Merkezi Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı da turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızın vaxtıda anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurin.

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizin bir tədqiqat qrupusu paşının köpəyiş iqtidarını mənbədən tizginləşni işə aşırdı. Tövəndə bu vaxtki xəbərim diqqətlərdə buludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşıyosun professoru Chen Xiaoguang 20 yıllıq tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisini paydalanıb, tişi paşını erkek paşıqa aylandırıb, paşının əvlatlarını qan sümürüb köpəyişki amalsız qaldırıb, paşının köpəyiş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işə aşırgan. Yangchun keshlik yezdining xabariga qaraganda, Chen Xiaoguang Goyanning alayida yordam puli mutaxassisi bo'lib, uning kollektivi oldi bilan oq siziqliq edis pashisining butun gen guruhining tartibini o'lchab, pashining ko'payish iqtidorini manbadan buzish nishonini ishga oshirgan. 20 necha yildan buyon u pashi bilan kuch sinishib, oldi bilan yer shari bo'yicha tunji oq siziqliq edis pashisining butun gen guruhi tartibini ich beribli qolmay Yana odam bilan pasha orasidagi urush andisini og'dirib tashlash ehtimoli bo'lgan qarapan texnika, gen qo'zg'utish texnikasini tadqiq qilmoqda ekan. Oddiy qilib aytganda, tishi pashani erkak pashiga aylantirib, pashani tishi pasha tug'olmas qilib, qon shori olmaydigan, avlod qoldira olmaydigan holatni shakllantirib, eng oxirida pash topini o'zligidan vayron qiladi ekan. Chen Xiaoguang atirti 2015 yili dunyo bo'yicha tunji oq siziqliq edis pashisining butun gen guruhi tartibini o'lchashni tamomlagan. Natijasi xalqaradagi donliq ilmiy jurnallarda e'lon qilingan. Chen Xiaoguang gen guruhining sirini tushangandan keyin oxiri 3 xalqliq bo'lish egizini topgan. Birinchi, pashining jinsini belgilash mexanizmini aydınlaştırış. Pashining

0: Ken mayni yeni bir qitim işiltip, tamak ise yemeklik may noktisi, küyüş noktisi körnelik tövallaydı. Bu yeni bir qitim yukarı temperaturda korumu korganda payda bulduğun busnan tekimi köp bulduğalıqıdan derek berudu. Toğru usulu bolsa, yemeklik pişirilgan mayni yeni korumu koruşkı şiltiştin saklanış gerek. Dümle pişirilgan korma, ya ki yutaz qatarlıq yemeklik ve ya ki peçeni pranikler işletken de aşkandaki busnan bulgun işini körnelik azayt kılayım. Tamakat küçünün uyku sağlamlıqı boğan zeynini mu azayt kılıp oludu. 7-ci xil xatarlıq ekval, 1-ci korumunu korup oğan denken kazanı jumayla 2-ci korumunu koruş. Nurgun kişi 1 xil korumunu korup oğan denken işini azayt üçün kazanı jumayla 2-ci xil korumunu koruydu. 1-ci xil korumunu korup oğan denken kazanın pakızlığını körgen tağdırdı mu, əmeliyeti kazanın sırtkı yüzüge yemeklik miyi ve yemeklik kaldıqları çaplışıp kalıdı. Yeni bir qetim yukarı temperaturda kızıtıp, korumu korganda küyüş noktası bilen ıs noktası oxşaş bulmağalıqtın aşkanda asalla buz payda buludu. Bunun doğru solu bolsa, korumu korgan dərgi zorulu kımaslıq. 1 xil korumunu korup oğan denken kazanı bir qetim yüyüş kerek. 8-ci xil xatalik ekval, mayni ocaq pişiği koyuş. Bundaq boğanda gerçe tamakat pişiği kolaylıq bolsa mu, lekin ocaq yendeki temperatura adatı naidi yuqır bulup, mayının oksitiliş reaksiyası tezleşip, başkış puraq payda buludu. Bundaq yemeklik maylarının uzuqlıq kımeti tüvallaplıq almay, korumlanın məzlik təmi mu, acizlap ketudu. Yani uzun məzgil, çömüş tutudan aşpazgi bir qatar münasiratlı keseliklerinin yoşurun xalpını melip keludu. Toğru usul bolsa, yemeklik meni en yaxsi, salqın, kün nurdun saqlandığan şkapqa selip, kün nuri ve yuqarı temperaturdan saqlanış kerek. 9-cı xil xatalik ekval, yeni may bilen konu mayını birge qaçalaş. Yemeklik maylarının oksitiliş reaksiyası yuqumçalıqı egi bulup, köp kısım konu maylar məlum derecede oksitilinip oludu. Eğer yeni sitvağın yemeklik mayları kaldıq konu maylaba may qaçılırgı tökü etilse, naidi tezli yuqışıdı. Onundan başka may çaynegini uzun vaxt yumuğanda, çaynektiki mayının süpütümü körünelik tüvallab, məzlik tamlanın təmigi təsir etiplik may yana tamakat küçünün salametlik xatırını maşır uydudu. Toğru usul bolsa, konu mayını işiltip oğan denken may çaynegini juyup bir tarap kılıp, andın may çaynegi yeniden setuvağan mayını seliş kerek. Her 3 ay atrapı da may çaynegini çoğun bir qetim pakıs tazlaş kerek.
1: Əmək pişik, doktorxanığı beripla mertleşip kettik.
2: Bu operasiyaga 100 ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashda yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab atdi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendi sürü delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mezmurları tövendikçe. Abdumobilni uşkandak heydep, kattık pushayman kılış. Üşpürcek agaklandırış tahtısı iştaşla 5 sulya orunduk işkı çıxdı. Vasiyetlik hediyede şart kılıngan mecburiyetini ada kılmasa, kobul kılgan hediyeni kaytırış gerek mu? Varısının kaytı öğrenişine ruhsat kılmağan vasiyet kanunluğu mu? Tövendik tığınlar programımızdan tepsili mezmurları da bolsun.

0: Nergize. Bugün ananızga önce davranmalar etip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan ekin kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ensir yapkan mısın de sizi de mi geydim?
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odulken son.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odulken son.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızda seyganışka vaktimiz odulken son.
4: Dada, ana. Biz geldik.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Emdi Dünya'a nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Daniye Novo Norustik şirketinin yer şarı Ali Muavun lideri. Koşumçu Büyük Cungo rayonunun lideri Seyyan Mandak dedi. Cungo'nun taşkı meblağını kollışı kağaz yüzü dılı toxtap kalmadı. Belki hakiki emeli iş kılıp, meselelerini hakiki hal kılışta ifadelendi. Bu, bizden Cungo'da çoğunkur yıldız tartışımızı bolgan işençimizde aşırdı.
1: Cungo bilen Seyşil 6. ayının 30. günü diplomatik münasibet ornatkallıqının 50 yıllıqını kütüv aldı. Seyşil'nin Sayahat ve Medeniyet Ministeri Amanda Bernstein yakında mündaqtadı. Seyşil bilen Cungo'nun strategiyelik hemrahlıq münasibeti, hemkarlıq ve tereqiyatının yeni baskıcığı kadem koymaqta. Bolup mu, adımiyat alaqısı sahası da yeni hayati küçünü namayan kılmaqta. Cungo baştan ahır Seyşil'nin küşlük, hemkarlıq, hemrahi. Ötken 50 yılda işki devlet münasibeti künsiri müstehkemlendi. Kelgüsü 50 yıldın tolup taşkan ümit demen.
0: Ötken bir heptede Fransiye az görüldüğün sık dolkun kuşurdu. Yukur temperatura halk ammasının turmuşunu kalayma kallaştırıp, ammavi mülazimetteki yetersizliklerini aşkarladı. Şundakla yukur temperatura hırsığı takabül duruş, ammavi çıkımını aşırış katarlık cihetlerde Fransiye hükümetinin maliye besimini ağırlaştırıp etti.
1: Hürmetli radyanlı kucula, tövende deyiktanla programımızın təfsili məzmunlarıdır olsun.
0: Hürmetli radyanlı kucula, Daniye Novo Nordisk şirketinin yer şarı Ali Muavun lideri, Koşumça Büyük Cungo rayonunun lideri Seyyan Mandak dedi. Cungo'nun taşkı meblağını kollışı kağaz yüzü dılı toxtap kalmadı. Belki hakiki emeli iş kılıp, meselelerini hal kılışta ifadelendi. Bu bizden Cungo'da çoğunkur yıldız tartışımızı bolgan işençimizden aşırdı. Cungo hükümeti yakında taşkı meblağdın paydalanışını mukimlaştırış, yakşı buluşun ilgir sürüş şirket layihasını ilan kılgan dinkin, Beijing'da 4. nöbetlik teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesine katlaşkan Daniye Novo Nordisk şirketinin yer şarı Ali Muavun lideri, koşumçu Büyük Cungo rayonunun lideri Seyyan Mandak dedi. Cungo'nun taşkı meblağını kollışı kağaz yüzü dılı toxtap kalmadı. Belki hakiki emeli iş kılıp, meselelerini hakiki hal kılış ifadelendi. Bu bizden Cungo'da çoğunkur yıldız tartışımızı bolgan işençimizden aşırdı. Halkıra ammavi pikir mundaq dep kardı. Cungo 15. 5 yılının başlanış yılı da ilan kılgan bu muhim layihe, yukur seviyede sırtkı eçivetişini kengaytişinin enik signalını tarqatdı. Bu taşkı meblağının Cungo'daki terakkiyat kuvvetini teximi yeterlik çoğunkur yıldız tartkızıdı. Nöbetteki halkıra vaziyetini küzetkende kişiler bu muhim layihanın ahmiyetini teximi çoğunkur düşünelaydı. Hazır rayon siyasi tokunuşu davalgıp bir terepçilik korukçılık üzlüksüz baş götürüp, dünyada çigra halkıgan selinma besim kuşurdu. Muşundak arık görünüş astıda, Cungo tüzümlük eçi ve tişini puhtı kadem bilen kengaytip, yer şarı kapitalini bihater cay ve eş pürüstü bilen temilledi. 15. 5 yıllık plan programması da, yukur seviyede sırtkı eçi ve tişini kengayt mehsus orullaştırılıp, taşkı meblağını teximi zor küş bilen celip kılış ve onundun paydalanış otturgu koyuldu. Bu hareket layihası del alakadar siyaset orullaştırmalarının konkret emililişi bulup, taşkı meblağını teximi köp bazar pürsti ve teximi zor terakkiyat boşluğu bilen teminleydi. Bu hareket layihasiga tepsili karaydıgan bolsaq, mezmunu mol deyişki boludu. Layede bazar icazetini kengaytiş, çet el sodigerlerinin meblağ selişiga kolaylık yaratış derecesini östürüş, meblağ selişini ilgir sürüş seviyesini östürüş, Çet el sodigerlerinin meblağ selişiğe mülazimet kiliş, kapalet sistemisini mükemmelleştiriş, taşkı meblağını başkuruşunu elalaştırış katarlık 5 terepini çördep 15 türlük tedbir otturgu koyulgan. Cungo İctimai Pelle Akademiyesi, Devlet Dünya Stratejiyesi Akılla Ambarının tetkikatçısı Pen Yuan Yuan mıdak dedi. Layede muhim nokta gevdilendirilip, emili ünümge ehmiyet berilgen. Mevke, mulazimetçilik katarlık, cungo ve çet el kesipleri zic bağlangan sahalege karıtılıp, ilmi orlaştırılgan. Cungo'nun ihtiyacı bilen dünyanın arzusuğa ten itibar berilgen. Bu, erkayıs devletlerinin ortak terakkiyatıga muhim fırsat elip geludu. Taşkı meblağge nisbeten etkanda Cungo'nun bazar icazetini kengaytışı, terakkiyat boşluğunu tekimi kengaytışıdın derek berudu. Növette Cungo'nun yasımıçılık sahası da çeklimi koyuş tedbirleri asasen yok. Layede dikkat, mulazimetçilik, pul muameli kesbi, tibbi doğru kesbi katarlıklağı merkezleştirilip, bazar icazeti kengaytılıp, Cungo iqtisadının tipini özgertip, derecesini östürüş ihtiyacıga uygulayışıpla kalmay, taşkı meblağ üçün mü yeni musabakı yolu içildi. Tibbi doğru kesbini misal kalsak, layede ela süpetlik, icadi doğru saymallarının Cungo bazırgı kırışıge devamlık ilham beriş. Taşkı meblağ karhanıları işlep çıkargan doğrularının part seç yollarga kırışıga kolaylık yaratış katarlıkla otturgu koyuldu. Angliya AstraZeneca şirketinin alakadar mesulü mındak dedi. Cungo'nun sicil elalaştırılgan tibbi doğru siyaseti ve üzlüksüz yukarı götürülgen tetkikat iktidarının paydası bilen bu yıl Cungo'da şirketimizin 11 yeni doğrusu ve yeni keselgi maskeledigan davalaş türü tasdiqlandı. Bunun içi de biri dünyada tunji başlanışını işe aşırdı. Amerika Revvete şirketinin mavin lideri ve Büyük Junhua rayonunun baş direktörü Liu Jiang layihadaki alaqadar tedbirler şirketimizin kesip dairesi ve yenilik yaratış boşluğunu yanımı kengaytti dedi. Meblağ selişta hem bazar muhitiga hem kolaylık şaraitka karaş gerek. Layede çet el sodigerlerinin meblağ selişiga kolaylık yaratış közde tutulup, taşkı meblağını koşu velişti başkuruş tüzümünü mükemmelleştiriş. Sallık malumatlarının çigira halkıp yötkülüşünü başkuruşunu elalaştırış. Taşkı meblağ arkalık çigira işi de kayıtı meblağ selişini ilgiri sürüş. Taşkı meblağ karhanılarını Cungo'da tetkikat merkezi kuruşka zor güç bilen celip kılış katarlık bir katar tedbirle kutturgu koyuldu. Tahlilçiler bu sallık malumat, kapital katarlık, muhim amıllarının yetkilişideki tosalgulanı yanımı ravallaştırıp, tüzümlük eçiviç arkalık çet el karhanılarının terakiyatıga kuvvet ata kılıdu dep karıdı. Amerika Kornik şirketinin muavin lideri, Büyük Junhua rayonunun lideri, koşumçu baş direktörü Lin Chunmei mındak dedi. Bu bizni tekim enik terakiyat yolu ve tekimi küçlük yenilik yaratış kapalıtı bilen temildi. Şirketimiz Cungo'daki meblağ seliş ve hemkarlıkını devamlık kengaytip, materyalda yenilik yaratışını vastı kılıp, Cungo iqtisadının yukarı süpetlik terakkiyatıga çoŋkur katnaşıdı. Bazar tekimi keng, yürüşi tekimi ravan bolsa, kandak kılıp tekimi hatırcam yıldız tartkılı boludu. Layede çet el sodigerlerinin meblağ selişiga mulazimet kiliş kapalet sistemisini mükemmelleştiriş çördülüp, taşkı meblağ karhanılarga bolgan pukravi muamelini umumüzlük emilileştiriş. Taşkı meblağ karhanılarının istimalını callandırış herkideki katını işini kollaş. Ticaret, soğudu tor muhitini elalaştırış katarlık tedbirle oturgu koyuldu. Bu chet el karxonalarining Jungodiki adil raqobatini qo'g'dab, ularning qiyinchiligini haqiqiy hal qilib, butun dunyodagi mablag' solg'uvchilarni yangi quvvat bilan ta'minlaydi. Masalan, Jungoda yo'lga qo'yilgan iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish harakati ilib kelgan

Çayının 26. günü çüştüm burun anı azaydı. Tömür yolunun yürüyüşü mu təsir uçurdu. Naçar havarayı ul əsləyələdiki yetersizliklerini aşkarladı. Bunun çonkur katlamlıq sebebi maliyenin amivi mülazimət sahası gibi olgan selinmesinin yeterlik bolmağallıqı da. 2023 yılı kurulgan Fransiya Yeşil Fondi Əslində klimat özgürlüyü təqabül turuşunu məqsəd qılğan bulub, dəstləbki xamçoti 1 milyard 500 milyon euro idi. Lakin 2026-cı ildəki maliyyə qanun layihəsi də zor dərəcədə azaldılıb 837 milyon euroya düşüb qaldı. Fransiyanın ekologiyalik tip özgərtiş ministri Monik Barbi hazır ba bolğan məbləğ əmili ehtiyacını qandıra almaydı o dedi. Yerlik taratkula tömür yol liniyesi ve tok yetküzüş liniyesini yanılaşka netçi milyard euro meblağ yetidu dep görsetti. Şunlaşka yukur temperaturu takabül turuş meselesi de Fransiya hükümeti maliye çıkımını zor derecede aşırmastın. Belki hazır bab olgan siyaset kuralı, nişallık toluklama ve yerlik hükümetinin katnışıga tekimi mayıl. Fransiya zonglisi Lekorne yakında doktorxanalarga soğutuş üskünüsü orunuşka 100 milyon euro ajırtılıdı dep çakarladı. Ama o Fransiyanın birkaç hamçot devriliki işçi de 30 yıldın buyanki kaynıdı kelişini tolukluya alışı mümkün emez. Kelgüsü de yanıla asaslıqı Yeşil Fond Katarlık hazırkı mekanizmla arkalık kelimat özgürşigi takabül turuludu dep tekitledi. Fransiya uçurgan maliye besimiga uzun boldi. Fransiya Devletlik Statistik İdarisi ve İktisat Tetkikatxanası yakında ilan kılgan sallıq məlumatı körüstürüşçe, bu yılının birinci pəslinin ahırgıca Fransiyanın amivi qarzi 3 trilyon 536 milyard 100 milyon euroğu yetip, işki işləp çıkırış umumi kımmetinin 117.5%-ge toğır kelip, Aldınki pəsildikidin 75 milyard 600 milyon euro aşkan. Fransiyanın 2025 yıllık amivi kızıl rakimi işki işləp çıkırış umumi kımmetinin 5.1%-ge düşkən bolsuma, yanıla Avropa İttifakının 3%-lik ehtiyatsızlıqıdın körnərlik yukur boldi. Şunun bilen bir vaqtta qarz tənərxinin eşi maliye besimini yanımı eğirlaştırıp etdi. Yeniden tarqıtılgan qarzının ösüm nisbeti ösüşinin təsirde 2026 yılı Fransiyanın ösüm çıkımı təxminən 77 milyard 400 milyon euroya yetişi mümkün. Qarz ösümünün örülüşü əslidili çektik bolğan maliye boşluğunu üzüksüz taraytıp koydu. Fransiya hükümetine nisbeten etkanda Kelimat özgürlüğü takabül turuşka meblağ selişini məqsədlik aşırgan təqdirdi mi? Meblağ mənbəsi və xamçotnun aldın yolu qoyuş tərtibinin qoş çəklimisigə yüzlənişki məcbur boludu. Yaqın qilladın buyan Fransiyada yaz bəslədə uda yuqur temperatura payda qılgan iqtisadi təsir kişilərinin diqqətini qozğıdı. İnovət suğurt şirkəti Alianiz Soda şirketi 5. ayda ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe, eğer sık dolkun köp yüzbese, kelgüsü 5 yılda Fransiyanın umumi iqtisadi ziyini 210 milyard euroya yetişi mümkün iken. Dokulatta mındaq tep hesaplandı. Yukarı temperaturunun iqtisadi körüstüdüğün təsiri aldı bilen emgek ünümü de ifadelenudu. Temperatura 30 Celsiy gradusdan eşip ketgandan keyin xizmat unumi ko'rinarlik tövallaydi. Uning ustiga temperatura qancha yuqori bo'lsa, ta'siri shuncha cho'ng bo'ladi. Yezi igiliki, binokarlik, sayohat qatorliq dala mashg'uloti bir qadar ko'p bo'lgan kasblar oldi bilan zarbga uchraydi. Bu kasblar Fransiya iqtisodida xili zo'r nisbatni egallaydi. Ishlab chiqarish unumining tövallishi Kırım ve istimalga yanımı təsir körüstüşü mümkün. Xizmet ünümünün tövallişi
Maaşının üst

kişiye təsir yetküzüşü, hem ahalilerin istimalini tizgildişi mümkün. Energiya bahası ve rayon siyasi amili mal bahasını örletib etken arıq görünüşte, yukur temperatura ilip gelgen artıqcı zərbe, taşqi sahanın pul pahallıqı xeyim xatırgı bolgan endisisini küçeytib etdi. Fransiya Merkezi Bankısının yakında mölçerlişçe, neft bağısının üyesi Katarlıq amıllarının təsirde Fransiyanın 2026 yılıdaki umumi pul pahallıqı nisbiti 2,5% giydi diken. Yukur temperatura oxşaşla maliyyə kirimigi təsir görüstüdü. Aliyaniz Sodi şirketinin mölçerlişçe 2030 yılı bağında yukur temperatura Fransiyanın yıllık baj kirimini təxminən 1,8% azaltıb etişi mümkün işken. Fransiyanın hazırkı baj gölümü boyunca hesaplaganda bu her yili 10 milyard euro azayğanğa baravar. Şunu bilen bir vaqtta davalap qutquzuş, ul əsləhələrini ciddi remont qilish ve ammavi mulazimatni tengşeş qatarlıq çıkımlarının köpeyişi mi maliyyə besimini yanımı iğırlaştırıp etidu. Bırak sık dolkun ilip gelgen hırs, yani yeni iş boşluğunu payda kılışı mümkün. Dokulatta mındaq tep hesaplandı. İmaretlerde energiye ticeş, tüven serpiyatlık soğutuş, şehir temperaturusunu tüvellitiş ve yeşil ul əsləyə qatarlıq sahalarının yeni məbləğ seliş yönünüşüge aylınışıdın ümit ba. Eğer muqim siyaset ve məbləğ seliş muhiti şekillense, kelimat özgürşigi taqabül turuş mu, Fransiya iqtisadının tipini özgertişinin bir kısmı bolup gelişi mümkün. Hürmetlik radio anlıqçıla, yukurda dünyağı nəzər programımız bu içi anlıqış bəyduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

قان همکارلیک قارشیگ قطع عمل کلیب کوشنسیگا اور کولاش شخصیتچیلیک نپسانیتچیلیک کلیشتک تار سیاست نرد کلیب ترقیات اوزلیکینی مونوپول کلیوالدگان بر ترپلیم اصولانی چورپ تاشلاب هر قایسی دولتلرنین برابر ترقی کلیش حقوقی کپالت کلیب ortaq taraqqi qilish va gulinishni ilgari surishimiz kerak. Adil, haqqoniy bo'lish asosida raqobatlashishni tashabbus qilib, o'zaro hujum qiladigan yo o'lim yo ko'rim deydigan elish musobaqasini emas, balki o'zaro baslashadigan, ortaq yuksiladigan yenik atletika musobaqasini olib berishimiz kerak. Biz davr bilan teng ilgirlashda ching turishimiz. Bir izni to'xtab qolmasligimiz kerak. دنیا 100 yıldır mı görülüp bakmagan zor özgürlüğünü başdan keçirmekte. Bu hem zor terakkiyat devri, hem zor özgürlük devri. 21. əsrdeki köp tərəfçilikte toğurlarını saxlap yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp tərəfçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çıntırıp, hem mevqeni dünya endisideki özgürlüğü koyup, dünyavi hırsqı taqabıl turuş ihtiyacını közde tutup, Кен түрде кеңешіш, ортақ тұныш асыл қылыш асасыда дүнияви идары қылыш системісіні ұсла қылышымыз вән мүкеммәлләштүрішіміз керек. Біз дүния сәйе тәшкілатының ролыны жари қылдырып, инсаният сәйе сағламлық ортақ гәудісі бәрпа қылышымыз керек. Дүния соды тәшкілаты вә қалықыра пұл муамиле, пұл системісі ұслахатыны алғы сылжетіп, дүния ұқтысадының ішшіні ілгірі сүріп, Тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқият оқуқ мәнпәәті вә бойшылқығы қапалатлы қылышымыз керек. О адамны мәркәз қылыш, пакетні асас қылыштек сиясет елінішіді чың тұрып, дүнияви рәқәмлік идары қылыш қайдысыны муакемі қылып түзішіміз керек. Келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш мәқсіді түзілген Париж келішіміні әмәлейләштіріп, ешіл тәрәқиятны ілгірі сүрішіміз керек. Тәрәқиятны алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралымысыны әмәлейләштіріп, әр қайсы дөләтлінің, болып мұ тәрәқи қылуатқан дөләтлінің дүния тәрәқияты іліп келген пайдыдың тәң бәкірман болышыға әқиқи қапалетлі қылышымыз керек. Ханымла, әпенділі, досла. Джонго халқы Uzaq müddət cəpağı çıdab kürəş qılış arqılıq, umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxışda qalbi qazınış aldıdı durudu. Namratlıqdın qutulduruş ötkülüqü ocum qılışda tarixi nəticələni qolığı kəltürüb, sosialistik zaman yıvılaşqan dövlətni umumüzlük quruşunun yeni səpirini başıldı. Biz məvqəni yeni tərəqiyyat basıqçı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçılaşdırıb, işki çoğun aylınışını asas qılgan, Шки ташқи қош айлыныш бір-бірні үлгірі сүрдіған еңі тәрәқият әндейісіні пағал бәрпа қылып, әр қайсы дөләтлі әбілен бірлікті ұзақча тініш, ұмымүзлік бейхәтер болған, ортақ гүлінідіған, очоқ, сұғдұрышчан, пакиз, гүзел дүнияны бірлікті құрып чықымыз. Джонго халықыра юқымғы тақабыл тұрыш әмкарлықыға давамлық айтып қатнышыды. Yuqumga taqabul turish xalqaro jamiyat duch kelgan eng ta'xirsiz vazifa. Bu ham xalqni hammidan a'lo bilish, hayotlikni hammidan a'lo bilishda ching turishning asosiy talabi. Ham iqtisodni muqim asli keltirishning asosiy oldingi sharti. Biz ittifoqlik va hamkorlikni cho'nqurlashtirib, uchurdan o'rtaq bahrlanish va birlashib oldini elish tizginlashni kuchaytirib Dünyavi yuqumğu tosp zərbi bir işçini də qətdi qalbı qilishimiz kerek. Bolub mu, vaksinini tətqi qilip yasaş, işləb çıqırış, təqsimləş həmkarlıqını küçəytib, vaksinini əqiqi türdə hər qaysi dövlət xəlqi işilt ələydiğən, işilt işki qurbi yetidiğən amivi məxsulatqı aylandırışımız kerek. Jongu, bügünki qədər 150 neçi dövlət və 13 xəlqara təşkilatqa Yuqumga taqabul turish yordam berib, ehtiyojli davlatlarga 36 tibbiy mutaxassislar guruhi avatdi. Xalqaro vaksina hamkorligiga aytib madad berdi va qatnashdi.
Jongo er qaysi davlatlar bilan yuqumning oldini olish tizginlashtiki foydalik tajribalarini davomliq o'rtoqlashib, yuqumga taqobul turish iqtidori ojiz davlat va rayonlarga chomining yetishicha yordam berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishish va qurbi yetish imkoniyatini oshirib, dunyoning yuqum ustidan baldiroq taltukisi g'alaba qilishiga kuch qo'shdi. Jongo özara menfaat yetküzüp ortak payda alıdığan ecevitiş stratejisini davamlık yolu koydu. İktisatının dünya bilişi, icdimai işlep çıkırış güçleri terakiyatının objektif talibi ve pen teknika terakiyatının mukarrar neticesi. Yokumdan paydınıp dünya bilişki karşı çıkış, bekinmiçilik kılıp alakını üzüş, her kandak bir tarafının menfaatine uygun gelmeydi. Jongo iqtisodning dunyoviy ilishini boshdan oxir qo'llab, sirtqa echivitishdan iborat asosiy davlat siyosatini qat'iy yo'lga qo'ydi. Jongo savdo va selinmini erkinlashtirish va qulaylashtirishni davomli ilgari surib, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining ravonligi, muqimligini qo'g'dab, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni olg'a siljitdi. Jongo qayda, tüzüm, başkuruş, ölçem qatarlıq cəhətdiki tüzümlük içivitişki küçəb türütkü bulup, bazarlaşqan, qanunçillaşqan, xəliqralaşqan ticaret soğudu muhitini davamlıq bərpa qılıp, pəvqilade çoğun bazar əvzəliki və işki ihtiyaç yuşurun küçünü cari qıldırıp, hər qaysi dövlətlərinin həmkarlıqını texımı köp pürsətki iqi qılıp, dünya iqtisadının əsli kilişi və işiqa texımı köp ərkətləndirgüş küş qoşudu. Jongo imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını davamlıq ilgiri sürüdü. Jongo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralmısını umumüzlük əməliləşdirdi. Jongo ekologiya mədənliliki quruluşunu küçəyitib, kəsib qurulması, energiya qurulmasını tənşəb əlalaşdırışını tezildib, yeşil, tüven karbonluk işlep çıkırış, turmuş usulünü teşebbüs kılıdı. Mən, Jongo tırışıp, 2030 yıldın burun, karbon töt oksidi çıkırışını çok kıymetli etküzüdü. 2060 yıldın burun, karbonunu nitrallaştırıdı o depca karıldım. Bu nişanı emelge aşırış için, Jongo'nun intayın capalık tırışığı doğru kılıdı. Bizden karışımızca, pütkül insaniyetke paydalık iş bolsula, Jongo baş tartmay kılışı, kılgandı mı yakış kılışı gerek. Jongo bekitilgen nişanı emelge aşırışka hakiki kapalatlı kılış üçün herket layihasını tüzüp atıdı. Hem de konkret tedbirlerini kolunuşka başıldı. Jongo'nun bunda kılışı emeli herkete arkalık köp terapçilikini emeliyet körüstüp ortak yurt makanımızını kodaş. İnsaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatını emelge aşırış için tökp koşkallık buludu. Jongo pen teknikada yenilik yaratışını davamlık olgı siljitidi. Pen teknikada yenilik yaratış, insaniyet cemiyetinin terakiyatıdaki muhim motor. Nurgun dünyavi hırslağı takabül turuştaki güçlük koral. Şundakla, Jongo'nun yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yuqori sifatlik taraqqiyotni ishqa oshirishidagi muqarrari yo'l. Jongo pan texnika selinmasini oshirib, yangilik yaratish sistemasi qurilishini ching tutib, pan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchlariga aylantirishni tezlatib, bilimlilik huquqini qo'llashni kuchaytirib, yangilik yaratish turtkiligidagi ishki mazmunlik eshishini amalga oshirishga turtki bo'ladi. Pan texnika natijalari butkul insoniyatga baxt yaratishi. Başqa dövlətlərinin tərəqiyyatını çəkləydiğən, tosudiğən vasitə bub qalmaslıq gərək. Jongo texim uçuq təpəkkür və tədbir arqılıq xəliqara pən texnika alaqısı əmkarlıqını olğı sildirib, hər qaysi dövlətlər bilən qol tutuşub, uçuq, adil, əqqani, kəmsitişsiz pən texnika tərəqiyyat muhitini bərpa qılıb, özara mənbət yetküzüş, ortaq bəhrəman buluşunu ilgiri sürdü. Jongo yangicha xalqaro munosabat o'rnatishga davomliq turtki bo'ladi. Biri yengilib, biri yengish.
Yengüçi hemmini yutuvilish Jungoluklarının cahandarçılık pelsepesi emez. Jungo müstakil özgü özü iyi buluş asasıdaki tenişlik diplomatiye siyasetini katı yolu koyup, sözlüş arkalık ıhtılapını tügütüp, sökbetliş arkalık talaş tartışını hel kılıp, öz ara hürmet kılış, bara ver buluş, öz ara menfaat yetküzüş asası da her kaysi devletler bilen dostane hemkarlık münasebetini pahalı ravajlandırdı. Jungo terakki kılıvatkan devletlerinin tevrenmez bir azası buluş süpüti bilen canıp hemkarlıkını üzlüksüz çonkurlaştırıp, terakki kılıvatkan devletlerinin namıratlıkını tügütüşü, kariz besimini yenikiltişi, ıhtısatını aşırışıga tökpü koşudu. Jungo dünyavi ıhtısatını idare kılışka

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

0: yardımından Cumhur Kompartisi kırdı. Partiyenin programsını ilgaya kırın. Partiye insan kamsıya hemen kırın. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırın. Partiyenin kararını icra kırın. Partiyenin insanlığa katkı gaye kırın. Partiyenin mehmetliğini saklayın. Partiyeye sağlık kırın. Partiyenin yetişler, onun için ömür ayı güneş kırın. Partiye rahatlık için varlıkımı kurban kılışına her vakit heyer kırın. Partiyeye rengi asılı kırın.
1: Millionlığan münevver Cunqua perzentleri, sansızlığan vətənpərver zatlar mışındaq vədə bərgən.
2: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əst çın saxlab, uni məngü untumaylı.

Бүгін балалар байрамы. Балаларымның хошалыгы белән кыйлышкандай, şirket Шәфкатны башка бер шәһәргә бер һафталык командировкага әвәтмәкче булды. Шәфкат мо бу кытымкы өнү маашының юқырлыгы тупайлы рәт кыла алмаганлыгын әйтте. Бирақ кытым рәт кысыңыз булмады. Бүгін дигән балалар байрамы турса, дидем әтегендә нәрсә кирәклеген йыгыштырып аткан Шәфкатка хафа булып. Әсле 2 көннән кин маңмакчы тук. Планда үзгәреш булды. Akşam tuyuqsız bugün ətiyən yolğa çıxışını uqdurub qaldı. Onun üstüge bu qitim biyerdiğən pulumu xeyli köptən ə? Dedi Şəfqət çamdanı rətləb etib. Pul, pulla dəyirikən siz. Sizdən nəzirinizdə bu öy, bu balla bağmı yox? Qarana bu bicara ballağa. Bayramını kütüb atqılı nə vaq? Onun üstüge bugün digən yekşəmbə. Ballarınızın muşu bayramı da bulsun, oylab qoysun zamandı. Dedim özümlü bir sıvalanmayı. Мен мо қастан қамыдым Гүлмира. Сізге түшендіріп атыман ғой. Бақшаға мен қайтып келгеннен кейін апасақ мы болады ғой. Оның үстіге бұл балалар бақша беріп бақмаған болмаса я. Жолсызды қымаға. Мен мо мұшы айылны сіздерді деп тұрышып атыман ғой. Шапқат қайшырымға парва қылмай қайтып келгеннен кейін чоқын бақшаға апарып, һәм мо ойыншықларды ойнатылғанлыққа тоғырсыда, ішкі балығы вәді беріп, чамдана сөрігіне шығып кетті. Dinnaz, dadısı çıxıb getkəndən kin, özün tutu olamay panqıdı jığılıb ətdi. Sığlım, boldu jığılıma. Dadam, kəgəndi bağçıq apıray dedoğu, dedi oğlum Reyfat sığlısıqı təsəli berib. Amma onun mu közlərdən soruğu besi durğan yaşla marlap duratdi. Bugün həmi balla bağçıqı barıdı. Bugün bağçıda oyunçıq çıxdırsa, dadam digən yolğancı, aldıq gün texi bayramda bağçıq apırıp oyundu mən digən. Бүгін яны кипеді турмады. Қызым қоя, яхшы көрдіған нәсіні жүттіріп қойғандай, жиғлашқа башылды. Рифат му ламжым деместін бұрныны татып, сыңлысының енеда яйк қарап өмчейіп тұратты. Олақ қарап ішім сейрілді. Кичік вақытырымда, мен му башқы байрам күнләріні білмесем му, балла байрамының вақтын оптан білеттім. Хәм мушу байрамны интизарлық білен күтеттім. Dadam apam hər qancı aldıraş bolsumu vaqt çıxırıb bizni bağçığa oynatqıl aparatdı. Muşu bir gündəki oynayan oyuncuq yegan marojni paxt kəmpitlə mənim bir il dostlarımğa damlap yürüşüm getdi. Şığılmaqla o maqballarım. Bugün sizlərni bağçığa mən aparay bolamdı. Dedim külüb durub. Rasma appa, siz nim degen yaxşı o maqappa. Dedi tınlas gözdəki yaşını qolu bilan sürtüblə məni qucaqlab. Biroq Dadam мен келгенде опрай дегенди, деди Рифат. Даданла менің жапа татып келишимден әнсіріп, өзі қайтып келгенде андан опрай деп ойлаған кеп. Лекин бұның шарты ба. Чоқым гепімді аңлайсыздар жұмы? Бақчада адам көп, қалаймаққан жүгірмейсіздар. Бір қитым ойнап болған ойыншықны қайта ойнамайсыздар жұмы? Мақұл, чатақ жоқ. Дейді балала таң чоқыршып. Бүгін бақча ақиқатан адам деңізге айланған еді. İki balamını götürüb qoymasıq üçün onların qollarını şunç çıng tutub alsammı, amma ular yolqunub tərəf-tərəfə çepişatdı. Isıqda hər bir oyunçuqun aldıda 20 saatın artıq öçrətdə turğunumğa düşlük, ular bahası qımmat bu oyunçuqni faqat bir neçə minutlu oynaya alaydı. Bir 2 saat ötməylə yerib halımdan getdim. Azraq dəmil valaylı deyəngi onamdı bu balala. Onların yalğız bağçıq ilib kəyinimgə toydum. Bula oyunğa qandığan dekəməz. Kiçik çağlarımızda ata anlarımızda ayıp pul almaydığan tayyak kuraştırma oyuncuklarını talap oynaydı. Üyümüzün ekvagan çay, nan ve meyve çivele bilen kömürlük dalı tamıqı yeydi. Köp pul hajlamayı mı muşundak bayram günlerini kömürlük ötkizeleydi. Bugün planlap ekeyen pullarım tüygeli ne vaq. Ballarımını kurulup kalan portmalarını körsüp yürüp kaydışkı kaylı kılanmağın denkin, bör teyren ekip olan sörgünümce bahçının ilip çıkıp getti. Şunca oynasam mı kızım mende narazı bu bir jığlap getdi. Oğlumun közü yanına bağçıda kaldı. Bağçına kaldı mı adam yanınızda aylangan idi. Adamla yol boyda talışıp taksi tosu atattı. Adette tosu mısınız mı maşini gerek mi odap signal urup toxtaydıgan kar taksilanın bugün bir mi görünmeydi. 20 saatten artık turgan bolsam mı bizge bir mi taksi toxtamadı. Таксидан үмідімді үзіп, балларымның еріп кеттім дегеніге пәрва қылмай, алды тараптыке автобус бекітіге қарап маңды. Машина лазым мұ?
Tuyuqsız yenimğa tulpar markalı qar pikap kelip toqtdı. Şopur yerim içilgan aynaktan mağa qarap külüp duratdı. "Ha, ahlazım," dedim men aldırap. İşini içip ballarımnı maşinağa çıqadı. "Bizni Quyash Ultraq rayonuğa apırıp qoyaŋa." "Meni tonudoŋızmı Gülmira?" Şopurning sözdən hayran bolup onunğa sinjilip qaradı. Beşini kəynige burap bizge qarap külüp turğan bu jigitni heç tonidigandak emas idim. "Meni tonumsız?" dedim men hayranlıqqa yoşuramay. "Ha, tonuyman. Siz mi meni tonuysiz?" dedi jigit mulayim talaffuzda maşina haydigeş. "Keçirin, sizni faqat tonuyamadım." Toluqsız otdur mektepte okuatkan vaqtınızda nayt kapsiz bir parti deşiniz boladıgan. "Untup kapsiz de?" dedi jigit külüp durup. "Azimet?" Özüm tutulamay avazımını koyup ettim. "İsimge keldi. Elaki tapşırıqlarımını daim köçürüp aldıgan, peçenlerimini uğurluqçı yev aldıgan, çaşlarımı siyğiz çaplap koyup meni şığlatıp oynaydıgan. Kapsiz azmetsiz mi?" "Ha, endi isiñizge keldim mana. Baya yol boyda taksi tosıp turğunuñızni körüp de sizni tonıp aldım. Yanla burunqıdak çıraylıq turıpsız. Qarağa mağa qerip kettim. Tas kaldıñız meni tonımay qağılı," dedi o kül. "Çaqçaqı yanılı ustikensiz jumu? Körüşmegil uzaq boğaşqa tonıyamay qaptı men. Siz toluq otturını okumayla otur teknikomğa intan berip ketip qaldıñız. Kiyin aŋlısaq aylı boyunca başka yurtqa köçüp ketipsile. Şunca uzun yıl ötüp mü uçuruşup kaldığalıqımızni zarıl oyla paqmaptı men. Şunu dağı, körüşmügüley bek uzun boptu. Balıcaqlımı çoğup ketipti mana. Men bir neçe yılın aldıda acırışıp kettim. Balam yok," dedi o özünün turmuşunu kıskıcı tonuşturup. Konu sabahtaşlar bir yekese ötmüştüki güzel əslimler yadığı gelip paranları kısıp gedirken. Mahallimizin aldığı köyüce ikimizin yaptırı pekatlı tügülmedi. Param arlığı da mən onunla yol düşümün ətiyanlı komandoru qığı çıxıp gelikim. Şuna bugün ballarını yalğız bağçıq ilip kəyəlikimi eğitip gülübür gece o hoşluşkı təmşilginimdə eğiz açdı. "Mundaq qılaylı Gülmira. Bugün balla bayramı. Onun üstüge ətiyanlı beri bağçıda yügürüp yürüp çarçap gettiniz. Mən muşu umaq ballarınızın bayramını təbəkləb bir mihman qılıp alay. Rəq qorumuzu bək oxşaydıgan bir aşxanı bilmən. Ballanın köngül tatam dekin," dedi. Bayatın beri maşinda közleri uyquğa ilinip qalğan ballarım özleri amıraq rəq qorumuzun gepini anlap canınıp getdi. "Barayli, appa, rəq qorumuzun yiyin batdi.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızla kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

güzel tabiat manzarası, avtobusda yaşanganlarga acizlarga orun boşluk bergenden keyinki ulanın çırayıdaki razimellik külküsü, şundakla illik aile, hizmet katarlıklarının hemmesi de özgü yarışa hoşallık tepçip durdu. Şunlaşka hoşallık menden jirakta dep, onu başka taraflardan izdep avarıp jürmem. Onu yartışı yartan maslık fakat özümüzge bağlık. Hoşallık bir kıl pozisiye. Hoşal yürüyüşüne çin kalbimizden biz konumuzge püksekle hoşal yüreleyimiz. Şundakla eni şu hoşallıklarımız arkalık özümüz hem başkalarımı hoşal kılalayımız. Her vakit aktif energiyede bulaylı, her bir işka aktif pozisiyede bulaylı. Yakınlarımızga tebessüm bilen muamele kılaylı. Şundala her bir işte hoşallık ba, her kandak vakitte hoşallık ba. Her bir künullaga hoşallık yar bolsun. Ken undak bolsa bizni hoşal his duyguluğa başlaydıgan köylerimizni devamlı anlayışlar.

Turgacı kalaydıqallıqınız ne? Hem onundan büsüp ütüş, meselini hel kılış çağrısını tepip çıkalaydıqallıqınız ne? Eskılalaysız. Belki ettiğinde roy keyfiyatınız ne ait yakşı boğan bolsa, ayalınız ya ki yoldaşınızı yakşı görürsüz. Konunuzdaki de hizmetinizden bağlı kıdın memnun bulursuz. Özünüzden adliğinin maşininizden mi? Ne ait hoşal bulursuz. Kelgüsü güçü diyende ümit bilen karaysız. Siz özünüzden muşu psikikilik altınızı her vakit tetkik kılıp, naçar ehvalınızda diagnoz koyup duruşunuz. Onu hergiz öz meyliği koyup vermezsiniz gerek. Şunlaşka radyo aldıdaki dostlarla deydiğinem, keskenmez açıklanma. Adem'nin royunu çüşürdüğün gep sözlerini kınman. İnçik oylap baksanız, roy keyfiyatınız yakşı bulmağaçka meyüslünüp kalısız. Keyfiyatınız yakşı boğanda, turmuşka rahmet eytim. Keyfiyatınız sel naçarak bopkağın bolsa, özünüzü salmak tutun. Her vakit kuşal keyfiyatını saklap gelin. Kuşal keyfiyat, şundakla coşkun royu halet, hemimizgi yar bolsun, kene köylerimizge merhamet.

Sevimli Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turuva demen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmadan sizler. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bulsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakıfta kalıgancı anlasanla bulup. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgıçısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turgut. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun Abdurya.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adəmni heyran qaldırğıda küzütüş ixtidari və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqitinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Sen balılarını ermek üçünle esleysen. Ben bolsam ulanı emdi tükişip gidiyorum bol diye deyip oylayım ben. Dedi Darya Aleksandrovna ahir gepki eğizi içip. Bu onun üç gündün beri tohtumayı tekrarlap gelivatkan gepiydi. O Oblonskiyni ilgirkigi okşaş sellep gep kılıvatattı. Bunun Xuş bulup ketken Oblonski onun ləppidi bir qarab qoyub, andın kolunu tutuşku intilividi, dolli dərru özünü çət qaldı. Mən hazırgıca ballanı oylap kelivadı mən. Ulanı hər tərəptin saxlap geliş üçün hər qandaq işini qilişki razı mən. Lekin qandaq qilip saxlap gelişki boludugallıqını bilmək turvadı mən. Ulanı atısının aldıdın ep geçişim kerek mu? Ya ki buzuk atısı bilen kaldırışım kerek mu? Kine eytiğe, boğan aş işladın kiyen, bizden kandak kılıp bille yaşışımız mümkün. Onun mümkünçiliki bağımız adı. Bille yaşsak bulamdı. O avazını götürüp, ark arkadın sorap duruvaldı. Менің ерім, балыларымның дадысы, өзінің балыларының оқытқысы білен мұнасыбәт қып жүргенден кейін. Әмісі мені немі қылдайсан, қанда қысан болуды? Деді Облонски ечінарлық бір авазда. О, өзінің немі дәватқынаны білмейді. Беші бағаң сірі пәскі саңғылап кеті ватады. Мен сәндің шүнчілік бізар болдым. Саңы шүнчілік өшкім келеді. Деп вақырды долы бағаң сірі ғазіпі дешіп. Сізнің көзлеріңіздің еқіп түшу атқыны, яш әмәз бір тейінгі әрзімейдіған су. Сіз мені еч қачан яш көріп бақмыған. Сізді виждан дейдіған нәрсі ек. Сіз нұмыссіз, ішплас адемсіз.

Obla nüske xotiniga qaraplı qaldı. Dolly onun vücududa iş ağırtıştın bölek muhabbet degen nersinin yokluğuna açığı kiletti. Yak, o meni yaman körüdü, meni keçirmeydü, dep oylaydı Obla nüske onun hiyalı degeni bilmey. Şu arlıqta yandaki öydün bir balısının yığılğan avaz anlandı. Bala yıkılıp düşken bolsa gerek, Dolly yığığa kulak selip bir dilli mulayimlişip kaldı. O özünün hazır nerede turuvatqanlıqını, qandaq qilish kereklikini bilmey qelıvatqandek bir dem turup elip, andın ornidin iştik turup işik tarapke mandı. O yanıla menin balalarımni yaxşı gördiken, dep oyladı Oblonski, baya balının yığı avazı anlanganda xotinining çırayının bir dil özgergenige qarap. O menin balalarımga köyünüdigan tursa, mana qandaqlaç öçüp ketidi. Dolly, sana deydigan yeni bir iğiz sözüm ba idi, dedi o xotininin keyindin ketip ötüp. Eger siz keynimden çıkıp ikensiz, çakarla bilen ballanı çakırmen. Sizning numussuz adam ikenligingizni ulamı bilsin. Men bugün bu yerden ketimen. Bu öyde siz şu oynışınız bilen turun. Darya Aleksandrovna işikni qattiq yipip çıkıp ketti. Oblonski eğir bir xursunup koyup, kolu bilen yüzünü sürtüp etti. Andın boş dessep, İşki qarap mandi. Matve işla oğlunup ketidi degen idi. Qandaqsam oğlundigandı. Men onun mümkinçiligini qılç kömüdüm. Meni tazımı nes bastıgı. Vaqıraşlarının qopallığını kömemdigan. Dedi o xotininin vaqıraşlarını. Numussuz oynışın degen gaplarını esige elip öz-özüge. Onun o gaplarını öydeki ayal çakarlığımı anlığandı o haqaçan. Neme degen numussuzluk, neme degen medeniyetsizlik bu? O bir neç sekund yalğız turup elip, andın közlerini sürtüp, çoŋqur tınıp alğandan keyin gevdesini tik tutup, öydün çıkıp ketti. Cüme günü idi. Saatçi nemis tamakhanıda saatni buravatatdi. Oblonski bu estaydil yağaq baş saatçi toğırsıda çaqçaq qılıp, bu nemis saatni buraş üçün özünü mü ömür vayat burap turudu digerlikini esige elip külüp ketti. Şla belkim oğlunup mı keter? Oğlunup mı keter digen bu söz nemi digen cahidi değilgen. Dep oyladı o. Gep digenni aşında kılış gerek. Matve, Maria bilen çıkıp demiliş üyünü Anna Arkadyevna'nın yetip kopuş üçün tayarlap koyunla. Obdan bigim. Oblonski cuvusunu kiyip işik aldığı çıktı. Tamakını öyge kaytıp gelip yemla. Sonra de Matve onu işkici uzatıp çıkıp. He Natayin, meh, hıracat kişilet. O hem yeniden 10 rubleyi çıkırıp Matve'yi gıbadi. Yitemdo. Yessun yetmusun bağırçı işiltimiz, dedi Matve peytonun işkini yapı bitip. Andın kaynigi dacip pelempeynin üstüge çıktı. Darya Aleksandrovna balısını bezlep oltıratdı. Peytun çakının avazını anlap, onun ketkellikini bilip, ucursuğu kırıp getdi. Ucursudun çıksıla, onu bir talay işla besip alattı. Şuna o yer, onun birden bir panagayı bulup kalgan idi. Baya o balılanın öyge kırıvidi, İngiliz balı bakkucu ayal bilen, Matryona şu pürsette onunğa balılanı seyredip

0: ligi qandaq kiyimlər bilən aparmız? Süt bereylimu, bəməylimu? Başqa bir aşpaz tepib kelimizmu? Degendek keçiktürüp bolmaydıgan, pəqət uğlu cavab bereləydigan suallarını yağdırıb yetişkən idi. Min aramımdı qoysanla çu? O, şundaq dəpla hocursuğa kirib ketdi. Və baya er bilən paranglaşqan çağda oltırgan ornığı kelib, üzükleri tüşüp qalay dep qalgan cüden barmaqlarını mekkem sıkıp oltırıp, onun bilen kılışkan paranglarını baştan ayağı əsləp çıxdı. O ketti. O zadi onun bilen münasibetini üzgen miydi? Dep oyladı o. Ya onun bilen yeni görüşüp duramdıgandı? Bayı neymiş ki muşu işini sormadım? Ya. Yaq. Onun bilen yarışış mümkün emez. Gerçi bir öydü turvatkan bozsaq mı? Bir-birimizgi yat ademle biz. Ömür vayet şundaq boludu. Dedi o, özü üçün en korkunuşluk bolgan o sözünü tekrarlap. Mən onu kandak yaxşı görettim. Onun kandak amraq idim. Şunçilik yaxşı görettim bu. Hazır çu. Hazır onu yaxşı görmeymen mi? Yaq. Hazır mı onu burun kıdım bekerek yaxşı görmen go? En korkunuşluğu. İşikten Matryona'nın beş görünüp onun hıyalı üzüldü. Hanem, akamını çakırıp gelişke kişi evesilim ikin. O tamak yetişki usta. Mundaq ketiversek, balılar tönögün gidek, yeni saat oldu geçe gızasız kalıdı. Makul, men hazır çıkıp adam evettey. Yeni sütke adam evettin la mı? Şundaq kılıp, Darya Aleksandrovina yeni kündülük tırıkçilik bilen bolup getti. Bu işla onun derdini vaktınca unutuldurdu.
1: Sizge zadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yedemez.
2: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bolmaydıqallığı toğırlıq gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü...
2: Mən ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdüqallıqını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken mən?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonski pelempeyning üstide u odamga qarab turatdi. Bir chaqda uning kimligini tonib, xizmat chapinining kashtlik yoqsidan chiqib turgan beshi ostidagi yuzi xushallikda nurlanib ketdi. Voy, sen mi?

0: Doğrunun güçlükliği hem asallı açıq kelip qalıdığanlıqını bilgeşke iştikla. Andın onu xuddi xəterlik bir yerden ötküzüp keti vatqandek qoludun yetiləp mağdi.
1: İşçilani kapitalistlerin ezi vatqallıqını bilisən. Bizdeki işçilar bilen dikkalla emgektin varlık cephasını tatıp kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonski 60 yaşlıq yoki 20 yaşlıq yigit bolamdı. Artist yoki vəzir bolamdı. Sodigar yoki general bolamdı. Hammasini sallab kep qaladı. Şuna yuqur tüvən təbiqidikilərinin içində dostları köp idi. Əgər bu iki təbiqidiki kişilər Oblonski bilən bolğan münasibətləri arqılıq özlərinin otursuda ortaq bir nərsinin mövcud işkəllikini bilidigan bolsa, hayran qeylişləri mümkün idi. O, məyli kim bilən bolsun, billi olturup şampan işkən, həm içişkən bolsa, həmmisini səlləyiddi. Qol asıda işləyvatqalla bilən bir yədə turğanda, aşındaq yüz xatırını bilməydiğən, səlləşidigalları bilən uçuruşub qalsa, özünün çivərliki bilən qol asıdikilərinin açıqını basalaydı. O, nurgun ağınılarını çakçak kılıp aşındak ataydı. Levin, yüz hatırını bilmeydiğen sallışı dağallardın emesiydi. Lekin Oblonski sezgürlükü bilen Levin'nin o kol astıdikilerge ikimizin yakınlıkımızını bildirgüsü kelmeyvatıdu her kaçağın dep oylap kalmasın diyendek onu içtik özünün işhanısıgı başlatmandı. Levin bilen Oblonski kurdaş idi. Bir-birini sallış etti. Ulanın sallış işleri billi şampan içişken sebepten emes idi. Levin küçük vaxtıdın tartıpla onun bilen billi oynap çoğun bolgan ağınısı idi. İşkisinin mecazları, kızıkışları okşumusu mu, lekin dostluğu yanılı şunçilik çoğunkır idi. Amma ula yani kılıdığan işleri okşumaydıgan, karış tarafının kılıvatkan işini ağzıda kolluğan bilen, işçide yaman gördüğan ademlerimi okşap kalattı. Her ikisi özünün hayatını birden bir doğru hayat, karış tarafınkini bihudu ötüp ketivatkan hayat dep oylaşattı. Oblonski Levin'ni köygende onu mesxire kılıp, külüp koyuştun özünü tutalmadı. O, Levin'nin Moskova'ya nurgun ketim kelgenlikini, yazıda daim aldıraşlı yurduğallıkını biletti. Ama nemi güşünç aldıraş çikerlikini pekat bilmeytti. Hem onunla

0: senin deydiğinin şulu bolsa ömüse
1: şunda kıl hazırlı bir taraf kılıp et men allı burun bir kararı kep bolğan
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı men Abdursul Abdurayım Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.

0: Kitty'ye tutkan muamelesi mi, ulanın bir-birge muhabbet bağlış üçün bir tosalgı idi. Levin özgü okşaş sert, ama könlü yakşı adam, pekat ulanın ailesinin dostu buluşkılı yaraydı. Kitty'nin muhabbeti erişidigan adam, çokum nait kamlaşkan, akıl parasette hemmini besip şudigan adam buluş gerek dep oylaydı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esper Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştirgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгішшім билан у башқалар билан учрашышны халымайдыған, хатта өзіге юзлынмайдыған боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
2: 3-нче номерлық бемар.
3: Доктор Мен хамышлык кеслик гриптар бога окшайман. Кандай давалансам була?
1: Жидилашман. Хазир дору менен давалаш хейлили бехатар. Өнүмө ишенчилик. Унун башка психикалык давалысакмы?
3: Актып жүздүн мен. Өзүмдү өзгөрттүм мен. Азыраклы өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылдаштырды.
4: Психика саглымдыгына көңүл бөлөйлү.
5: Саглымдык дастыгыбызда.
6: Halındaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqnun alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
9: Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namlay olaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.